0: Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, uzun, zorlu, binbir mahrumiyetleri bağrında barındıran bir yolculuk yapılmıştı. Medine-i Münevvere'den Tebük'e gidilmiş ve tekrar Medine'ye dönülüyordu. Bu uzun yolun gidiş ve gelişi 1500 kilometre kadardı. Açlık, susuzluk ve ciddi boyutlarda yorgunluklar içinde bir dönüş yolculuğu gerçekleşiyordu. Uzun yolun tozu dumanı içinde müminlerin saçı sakalı birbirine karışıyordu. Medine'ye yaklaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam ordusuna sesleniyordu. Şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyuruyordu. Efendimizin şerefli arkadaşları, ey Allah'ın peygamberi, halimiz meydanda, bundan daha büyük cihat var mı dediklerinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, en büyük cihat nefisle yapılan cihattır buyuruyordu. İnsan varoluş sırrını yakalayabilmenin yolcusuydu. Bu yolda önce bedeni denetime almak gerekiyordu. Az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı hayat haline getirmek vardı. Ama insanda ileri boyutta mide şehveti vardı. Bu şehveti dizginlemek, denetim altına almak asla kolay değildi. İnsan bu yolda kararlı 5-10 adım atsa bile mide şehveti şiddetini artırıyor ve insanı çiziyordu. 5-10 adım atmıştı ama şimdi 20-30 adım geri atıyordu. Bu yolda dirençli bir şekilde kararlı duruş gerekiyordu. Ama kaç insan bu derin direnci gösterebilecekti? Oysa bu yolun daha ilk etabıydı. Sonra zihin dünyasına ilişkin yolculuk başlıyordu. Edindiğimiz bilgilerle, okumalarla insan kendini üst noktalarda görmeye başlıyordu. Nefsin eline bir materyal geçiyordu. Bilgili olma materyalini eline geçirmişti. Nefis nasıl da döverdi o materyalle? Kişi bu tahriklere ne kadar dayanabilirdi? Yavaş yavaş nefsin oluşturduğu duygulara meylederdi. Kendini bir şey sanma, kendini büyük görme eğilimi kendini hissettirirdi. Diğer insanları küçük görme gibi vahim bir yanlış kulvara girerdi. O yolun yolcusu olabilirdi. Ama bu tehlikeli, tuzaklı yolu da geçebilirse duygu dünyasına, gönül dünyasına ulaşırdı. Kalplerde kin olabilirdi. Haset olabilirdi, enaniyet olabilirdi. Kalbi bu hastalıklardan arındırmak asla kolay değildi. Zorunu zoruydu. Şems suresinin 9. ve 10. ayetinde elbette nefsini temizleyen kurtulmuştur. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim müminlere kalbi selim diye bir konuyu gündemlerine koyuyordu. Rahman-ı Rahim'in huzuruna kalbi selim ile gelenler sahili selamet olacaktı. Dördüncü aşamada ruhsal dünyaya yolculuk başlıyordu. Beden katmanını aşmak vardı. Zihinsel boyutu geçmek vardı. Duygusal katmanını aşmak gerekiyordu. Ve ruhi katmana ulaşmak vardı. Bu bir yolculuktu. Bu insanın asıl yolculuğuydu. Bu insanın varoluşunu gerçekleştirme yolculuğuydu. Zordu, çetindi. Bu nedenle bu yolun sonuna varanların sayısı parmakların sayısı kadar azalıyordu. Onlar şeffaf müminlerdi. Onlar şeffaf Müslümanlardı. Kalpleri Rahman-ı Rahim ile hemdem olanlardı. Onlar en güvenilir insanlardı. Onlar daima dost doğru olurlardı. Hep doğru söylerlerdi, hep doğru iş yaparlardı. Onlar Rabbani yolda hiçbir harama bulaşmadan tertemiz bir hayatı yaşamaya gayret ederlerdi. Özellikle yalan söylemekten şiddetle sakınırlardı. Hayata olumlu bakarlardı. Olumsuz kelamlar etmezlerdi. Hasretin insanların kusurları araştırmaktan özenle kaçınırlardı. Bundan derin rahatsızlık duyarlardı. Güzele yönelirlerdi. güzel düşünürlerdi, güzel sözler söylerlerdi, güzel yaşarlardı ve güzel bir ölümle ölmek isterlerdi. İnsanın, insanlığın hayatında en zorlu, en çetin konu, insanın kendisini geliştirmesiydi. Ahlaki, kişilik gelişimini gerçekleştirmekti. Bir aileyi, bir toplumu ayakta tutanlar, o aile ve toplumdaki olgun insanların sayısıyla orantılıydı. Yeryüzünü dağlar tutuyordu. Toplumları da bilge olup olgun olan güzel insanlar ayakta tutuyordu. Hayatı dengeli sürdürebilenler hem model insanlardı hem de o toplumu ayakta tutan insanlardı. Dengeli oluş hem küçük cihadı hem büyük cihadı dengeli götürebilmekti. Her şeyin hakkını verebilmekti. Müminler 30 bin kişilik ordusuyla Bizans üzerine gitmişlerdi. 20 gün Tebük'te beklemişlerdi. Ama Bizans karşısına çıkamamıştı. Müminler şimdi büyük bir cihadı gerçekleştirmiş oluyordu. Bir başarıya ulaşmış oluyorlardı. Ola ki bu ve benzeri başarılar müminlerde bir rahatlama, bir gevşeme, bir atalet oluşturabilirdi. Hatta bazılarında ucup hastalığı bile oluşturabilirdi. Kendini beğenme duygusu yavaş yavaş onları kuşatabilirdi. Bir de nefsi emmare her dem fısıldayıp duruyordu. O her an uyanıktı. Kul bir gaflet göstersindi, hemen o gafletten içeriye nüfuz eder, ruha nüfuz ederdi. Ruhumuzu bulandırabilirdi, ruhlarda olumsuzluklar oluşturabilirdi. Ayet-i kerimede ey iman edenler, ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz buyuruluyordu. Bütün mesele hayatla sözlerin bütünlük oluşturmasıydı. Özüyle, sözüyle, halleriyle bir bütünlük gerçekleştirmekti. İdealler yüksek olabilirdi. İdeallerin gerçekleştirmesi adına oturaklı sözler söylenebilirdi ama onun pratiğine gelindiğinde işin asla söylendiği gibi kolay olmadığı hemen kendini gösteriyordu. Haliyle insanın kendisini inşa etmesi ana konuydu. Bu çileli bir yolculuktu. Zor bir yolculuktu. Bu konuda mesafe almak yiğitlerin değil, ancak baba yiğitlerin işiydi. Ama asıl olan bir husus vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, müminin niyeti amelinden değerlidir, amelinden üstündür buyuruyordu. Mümin Rabbani yolda olacaktı. O yolda mesafe almak için çabalayacaktı. Hiçbir mesafe alamasa bile o niyet ve hasreten o çaba indallah'ta çok değerliydi. Kulun kaygıları, duyuşları, düşünüşleri ve çırpınışları son derece değerliydi, önemliydi. Önce yolda olmak vardı. Sonra mesafe alabilmek için derin bir duyuşla ciddi gayret ortaya koymak gerekiyordu. Nemrut dağlar misali odunlar toplatıyor ve ateşe veriyordu. Ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşte yaksındı. Develer ateşe yüklerle odun taşıyordu. Ateşin daha azgınlaşarak yanması için. Karınca da ağzına su damlasının zerresini almış, ateşi söndürmeye gidiyordu. Develer soruyordu, ey karınca, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Minnacık su ile dev ateşleri mi söndüreceksin diye soruyorlardı. Karıncanın cevabı, safımı belirliyorum. Hazreti İbrahim'in safında olduğumu ortaya koyuyorum diyordu. Bir bilinç vardı, bir çaba vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bizans İmparatorluğu üzerine yürümek suretiyle büyük kazanımlar gerçekleştiriyordu. Bizans İmparatorluğu'nun bir imajı vardı. Bizans büyük bir güçtü, kuvvetli bir heybetti. Hiçbir güç bu büyük gücün karşısına çıkamazdı. Çıksa bile perişan olurdu. Böyle bir imajı vardı. Yenilmez bir güç olarak egemenliğini kurmuştu. Müslümanlar bu gücün karşısına çıkıyorlardı. Onlar büyük bir kuvvetli güçtü ama müminlerin hayata, ölüme bakışları bambaşkaydı. Onlar Allah'a dayanmış, güvenmişlerdi. Onlar hayatı onun için yaşamanın varoluş sırrı olduğunu derinden kavrayanlardı. Onlar onun yolunda ölebilmeyi en yüksek makam olarak bilirlerdi, inanırlardı. Şehitliği her biri kalplerine, alınlarına yazmışlardı. Her birinin gönlünde şehadet makamı bir sevdaydı, bir hedefti. Onlar Allah'tan gayrısından korkmazlardı. Hayatları da ölümleri de Rahman-ı Rahim içindi. Şairin diliyle, ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Bizans o zamanın en süper gücüydü. Karşısına korkusuz bir toplum çıkıyordu. İslam ordusu çıkıyordu. Dün Mute'de 3000 kişilik İslam ordusu 200 bin kişilik Bizans ordusuyla yaman bir harp gerçekleştirmişti. Şimdi 30 bin İslam eriyle Tebük Ovası'ndaydı. Ama Bizans ordusu yoktu. Bizans karşısına gelememişti. 20 gün Tebük'te kalmışlar, yine bir karşılık veren olmamıştı. İslam ordusunun bu korkusuz tavrı Bizans'ın heybetini parçalıyordu. Kalplerdeki yenilmezlik imajını siliyordu. Asıl olansa artık bu coğrafyalarda yeni bir güç vardı. Bütün güçlerle savaşabilecek bir kuvvet vardı. O günün dünyasındaki süper güce kafa tutan, meydan okuyan bir İslam ordusu vardı. Artık o coğrafyanın küçük devletçikleri, kabileleri, valileri dalga dalga Peygamber Efendimiz'e geliyor, ya İslam'la şereflenmek istediklerini bildiriyor ya da cizye vermek suretiyle İslam'ın bayrağı altında yaşamak istediklerini açıklıyorlardı. Suriye toprakları tedrici bir şekilde İslam'ın diyarı oluyordu. Özellikle Arap Yarımadası'nda artık İslam'ın sancağı dalgalanıyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefatına çok yakın bir zamanda büyük bir ordu hazırlıyordu. Komutan olarak da kendi ellerinde büyüyen Hazreti Usame bin Zeyd'i tayin ediyordu. Bu büyük ordu Suriye üzerine, Bizans üzerine yürüyecekti. İslam'ın bütün insanlığa açılımı Suriye üzerinden gerçekleşecekti. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

etsin zaferi. Baş koydum bu yola, dönemem geri. Rabbim bize nasip etsin zaferi.

آبروی حبیب اکرمیچ، کربلا دا روان اولان دمیچ، شبی فرقت دالیان گزیچ، رهی عشقن دا سرنن یزیچ، اهلی دردین دلی حزینی چون، جانا تأثیر ادن انینی چون، ایله یارا لطفونو همراه، افسنه ایله بیزه پشت پنا، اهلی ساما ol mu'inu nasir, deste adayı eyle bizden kasir. Bakma ya Rab bizim günahımıza, nazar et canu dilden ahımıza. Etme ya Rab mücahidini telef, tiri adaya kılma bizi hedef. Çeşmimiz sakla gerdi marekeden, cündi İslam'ı cümle mühlik eden. Bunca yıl sayu iştihadımızı, gazavat içre yahşi adımızı, etme ya Rab kahrın ile teba, yüzümü halk içinde etme siyah. Rahı din içre ben feda olayım, siperi askeri hüda olayım. Din yolunda beni şehit eyle, ahirette beni said eyle. Mülk-i İslam'ı paymal etme, menzili fırkayı dalal etme. Keremin çoktur ehli İslam'a, dilerim kim erişe ihtimam.

Bir gün sevdalardan uzaklaşanlar da gelir. Huneynler gibi, Tebuklar gibi. Resulün yüzüne bakamaz ağlarlar. Nerede Ammar, nerede Yasir? Nerede Sümeyyeler, sevdalılar?

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Dilediğini zelil, hor ve hakir eden Allah.
2: Es-Semi'u ya Allah.
1: Her şeyi işiten Allah.

0: gören Allah.
1: El-Hakem ya Allah.
0: Hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Ya Allah, Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: ve mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukitu ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasibu ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rakibu ya Allah.
0: Bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucibu ya Allah.
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah. Her şeyi geniş olan.

işleri hikmetli olan Allah. Kullarını çok seven Allah.

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.

Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona apt ve asker olmak. Öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, Allah namına başlamalı ve Allah hesabıyla vermeli ve almalı. Ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükunet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin demeli ve ona yalvarmalı.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 24. Cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في

فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbime hamdolsun, bu hakikatlerle Cenab-ı Hak bizi istihdam etmiş ve bu hakikatlere bizi hizmetkar eylemiş. Ayrı bir teşekkürü Cenab-ı Hak kendi alemde bana ihsas ettiriyor şu an. Evet değerli dostlar, şimdi 33. Söz, Sözler Mecmuası'ndan 5. pencereden akabinde 6. zamanımız kalırsa 7. pencereye de girip inşallah hatime vereceğiz. Cenab-ı Hak şu hakikatleri tahkiki manada anlamayı, yaşamayı, alemimizde tatbik etmeyi ve bunlarla haşru cem eylemeyi nasip eylesin cümlemize. 5. pencere, görüyoruz ki eşya hususan zihayat olanlar, görüyoruz ki eşya hususan zihayat olanlar,

0: def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Eşya, hususan zihayat olanlar, hayat sahibi olanlar, def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Bütün hayata mazhar olan bütün varlıklar ne yapıyor? Ani ve def'i bir zamanda vücuda geliyor. Mesela diyelim ki bir çekirdeğin neşvi nema bulması için mevsimlerin, işte ısığın, ısının, ışığın, efendim toprağın, havanın, bunun gibi emsali olan elementlerin bir araya gelmesi lazım. Ve bunu da Cenab-ı Hak Hay ismiyle tecelli ettirmesi lazım. Demek ki her şey, hayata mazhar olan her şey Cenab-ı Hakk'ın hayat vasfına, hayat ismine ne yapıyor? Bakıyor. Halbuki def'i ve ani bir surette basit bir maddeden çıkan şeyler, gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım gelirken, çok merhamete muhtaç bir hüsnü sanatta, çok zamana muhtaç, ihtimamkârâne nakışlarla münakkaş. Bakın, yani def'i ve ani bir surette bir madde çıkacak ve gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım geliyor. Ama tam tersi, çok maharete muhtaç bir hüsnü sanat lazım. Çünkü bir fabrikada bakıyoruz ki bir elbisenin vücuda gelmesi için ne kadar merhale, ne kadar zamana ihtiyaç var. Değil mi? İnsanın kullanmış olduğu bütün asli ihtiyaçlarda, araç gereçlerde bu mana var. Çok zamana muhtaç, ihtimamkârâne nakışlarla münakkaş. Çok zamana da muhtaç, ihtimamkârâne nakışlarla münakkaş. Çok âlâta muhtaç, acip sanatlarla müzeyyen, çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyorlar. Bakın, yani Cenab-ı Hak bahar mevsiminde bakıyoruz, ani ve defi bir surette yaratmış olduğu bütün rahmet eserlerinde bu manalar gözümüze çok bariz bir şekilde çarpıyor. Nasıl? Gayet basit, şekilsiz ama bakıyoruz ki hepsinde çok maharete muhtaç bir hüsnü sanat var. Çok zamana muhtaç, ihtimam kerane nakışlarla münakkaş, nakışlanmış yani, işlenmiş. Çok alata muhtaç, acip sanatlarla müzeyyen, süslenmiş. Çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyor. Ama Cenab-ı Hak bunu ani ve defi bir şekilde yaratıyor. Ve Cenab-ı Hak bunu yapması için kaf ve nun tezgahına ne yapıyor? Bunu işlettiriyor. Bütün isimlerini orada tecelli ettiriyor. En basiti, bir elmanın vücuda gelmesi için o elmadaki o tezgah, o koku, o elbise neyi gerektirir? Bu saydığımız bütün bu özellikleri gerektirir. Hüsnü sanat var, ihtimamkârâne münakkaş nakış var, acip sanatla değil, müzeyyen, süslü. Yani hem göze hitap etmesi, hem dile hitap etmesi, hem değil mi, bütün latifelerimize hitap etmesi, bir meyvenin vücuda gelmesi için. Ve çok maddeler muhtaç bir surette halk olunuyor. Yani o elmanın olması için ne yapacağız? O mevsimin zamanı olması lazım. İşte bu defi ve ani bir surette bu harika sanat ve güzel heyet her bir saniye hakimin vücubu vücuduna şehadet. Bakın, bu kadar yapılan faaliyetler zemin yüzünde Cenab-ı Hakk'ın ani bir surette harika bir sanat ve güzel bir heyet. Her biri bir saniye hakimin hikmetle yapıyor Cenab-ı Hak sanatkarını. Her şeyi hikmetle yaratıyor. Niye? Çünkü akla kapı açmak için. Dünya darul hikmet, lezzet ve mükafat yeri değil diyor. Başka yerde, başka risalede üstadımız. Demek ki biz de bu manayı işleyerek, yani saniye hakim hikmetiyle muamele ediyor dünyada. Ama ahirette kudretiyle muamele edecek. Niye? Hak edenlere mükafatını verecek. Vahdet-i rububiyetine işaret ettikleri gibi mecmu gayet parlak bir tarzda nihayetsiz kadir gücü yetecek. Nihayetsiz hakim hikmetle yapacak bir vacibül vücudu gösterir. Onun var olmasını gözümüze böyle parmağını sokarcasına ne diyor ayette? Fenzur ila eseri rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'da mevtihe inne zalike lemuhyil mevte ve huve ala kulli şeyin kadir. Nazar etmez misiniz? O rahmet eserler mi? Değil mi? Ölümünün arkasından nasıl tekrar diriltiyor? Yani işte akıl sahibi olan insan bunu tefekkürle, alemini bu manayla ne yapacak? Sürekli haşir neşir edecek. Ama dünya hayatında teslim çökertilmiş, taklit kırılmış bir asır, erkan-ı imaniye fen ve felsefeden ve taassubiyeten gelen bir şüpheci akıl ne yapıyor? Bu tefekkür penceremizi bizim kısıtlıyor. Biz buna tabiri caizse eksen kayması diyoruz. Niye? Çünkü insanın her şeyini dünyayla ne yapmış? Sarmalamış. Ama ahiret hayatı nedir? Bizim için daimi olan bir hayat. Yani gideceğimiz bir menzil var, varacağımız bir ebedi bir alem var ve biz daha hala dünyada, kendi nefsime de hitaben diyorum, dünyada nazlanacak, kalacak gibi daha hala bu manaları ihsas edemiyoruz. Niye? Eksen kaymamızdan, eksen kaymasından kaynaklanan meselelerden dolayı dünya her tarafımızı sarmış ve sarmalamış. Onun için tefekkür gafleti izale eder diyor üstadımız Mesnevi Nuri'de. Onun için tefekkür penceremizi hiçbir zaman kapatmamamız gerekiyor. Onun için de pencereleri üstadımız bu şekilde izah etmiş. Hatta bu risalenin sonunda bu risaleyi okuyan diyor imanını tahkiki manada kuvvetleştirir ve daha sağlamlaştırır. Tabiri caizse böyle sağlam bir şeyle bir yere bir şeyi bağlarsın, o şekilde imanımız tahkik olur. Allah bu manayı bize hepimize ihsas etsin. Şimdi ey sersem münkir, bu manaları inkar eden, haydi bunu ne ile izah edersin? Senin gibi sersem, aciz, cahil tabiatla mı? Yani kainattaki o rahmet eserlerini tabiata havale etmek ne olur? Orada yapılan bütün sanata efendim teşekkürden ziyade küfran nimet cihetine döner. Çünkü Rabbimiz bize rahmetiyle muamele ediyor. Merhametiyle muamele ediyor, şefkatiyle muamele ediyor. Ama gadabıyla da muamele ettiği zaman bir sefer ne olur? İşin şekli şemali değişir. Onun için Rabbimizi anacak, hatırlayacak bu eserleri daima ekmek yer gibi, su içer gibi, havayı teneffüs eder gibi alemimizde canlı tutmamız gerekiyor. Ve bunun yolu da nedir? Okumadan, istifade etmeden ve bilenlerden istifade etmek ve birbirimize istifade ettirmek. Onun için bu manaları iyi ihsas etmek gerekiyor. Veyahut hadsiz derece hasa ederek o sani mukaddise tabiat ismini verip tabiat manasını Cenab-ı Hakk'ın rahmet eseri manasına dönüştürmek. Yani tabidir, tabileşti, oldu, genleşti değil. Cenab-ı Hakk'ın rahmet eseriyle, Cenab-ı Hakk'ın emriyle, Cenab-ı Hakk'ın efendim izniyle, kaf ve nun tezgahından bütün hadiseler o fabrikada, o tezgahta işleniyor. Onun mucizat-ı kudretini o tesmiye bahanesiyle tabiatı isnat edip bin derece muhali birden itikab etmek mi istersin? Altıncı pencere, inne fî halkis semâvâti vel ardi ve ihtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilleti tecrî fil bahri bimâ yenfe'un nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahya bihil arda ba'da mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbetin ve tasrifir riyâhi ve sahâbil musahhâri beynes semâi vel ard le âyâtin li kavmi yâkilûn. Şu ayet, okuduğumuz şimdiki ayet, vücub ve vahdeti gösterdiği gibi Cenab-ı Hakk'ın vücudunu, var olmasını, gerekli zorunluluğunu ve vahdeti tek olduğunu gösterdiği gibi bir ismi azamı gösteren gayet büyük bir penceredir. Cenab-ı Hakk'ın ismi azamına da işaret var bu ayette. İşte şu ayetin hülasatul hülasası şudur ki, özeti. Kainatın, yaşadığımız şu alemin, gezegenin, dünyanın, ulvi ve süfli tabakatındaki bütün alemler ayrı ayrı lisanla bir tek neticeyi, yani bir tek sani hakimin rububiyetini gösteriyorlar. Şöyle ki, yani bütün alemlerde ayrı ayrı lisanlarla, deniz alemi ayrı, semma alemi ayrı, yeryüzü alemi ayrı, değil mi? Bütün alemlerde gezegenler hepsi ayrı lisanla bir tek neticeyi ne yapıyor? Yani bir tek sani hakimin rububiyetini, sanatkarını, yani bu Rab vasfını, Cenab-ı Hakk'ın yaratan vasfını, terbiye eden vasfını gösteriyor. Şöyle ki, nasıl göklerde, semada, hatta kozmografyanın itirafıyla dahi coğrafya ilminde, ki ilimle iştigal eden bilim adamlarının itirafıyla dahi gayet büyük neticeler için gayet muntazam hareketler, gayet büyük neticeler için gayet muntazam hareketler. Bakıyoruz, dünyanın kendi ekseninde, güneşin ekseninde dönmesi, değil mi? Bakıyoruz, bu büyük bir netice. Gayet muntazam bir hareket. O etrafındaki o güneşin mesela etrafında gezegenlere imamlık yapması, onları mesela cezbetmesi, yani o cezb kuvvetiyle onları ne muhafaza etmesi mesela. Bir Kadir-i Zülcelal'in vücut ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Cenab-ı Hakk'ın var olduğunu, mutlak güç sahibi olduğunu, bir olduğunu ve kemal vasfıyla yaratanı olduğunu gösteriyor bize. Öyle de zeminde bir müşahede, zemin yüzüne bakalım. Müşahede ediyoruz, gözümüzde görüyoruz, değil mi? Hatta coğrafyanın şehadetiyle ve ikrarıyla, tekrarıyla gayet büyük maslahatlar için mevsimlerdeki gibi gayet muntazam tahavülatlar, değişiklikler. Yaz mevsimindeyiz, sonra sonbahar, sonra kış, sonra ilkbahar derken böyle bu mevsimlerdeki nedir? Maslahatlar, mevsimlerdeki gibi gayet muntazam tahavülatlar, değişiklikler dahi aynı o Kadir-i Zülcelal'in vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Yani o mevsimleri, o günleri, o geceleri, o zamanları yaratan kim? Yine vahdet sırrıyla, vücut sırrıyla Cenab-ı Hak. Hem nasıl berde ve bahırda, denizlerde, kemal-i rahmet ile okyanuslarda, deniz ve okyanuslarda, kemal-i rahmet ile rızıkları verilen ve kemal-i hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen balina mesela en bariz örnek, ne yapıyor? Ona muhtelif şekiller giydirmiş. Balıklar da öyle mesela. Denizde yaşayan bütün canlılar muhtelif şekiller, kemal-i hikmet, rahmet ile rızıkları verilmiş. Balinanın mesela yediği rızık nedir? Plankton diye suyun üzerinde, deniz suyunun üzerinde olan, gözümüzde göremediğimiz, endoskopi, mikroskopik cihazla gördüğümüz plankton diye bir canlı. Onun rızkı o. Ve türlü türlü duygularla, kemal-i rububiyetle onu terbiye etti, mükemmel bir vasfa eriştirdi. Türlü türlü duygularla teçhiz edilen bütün hayvanat, yani zemin yüzünde yaşayan bütün hayvanat birer birer yine o Kadir-i Zülcelal'in vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber heyet-i mecmuasıyla, bütün zerreleriyle, heyet-i mecmuası dediği bütün anatomisi, bütün efendim o üstünde bulunan elementler, işte efendim bütün her şey aklımıza gelen gayet geniş bir mikyasta azamet-i uluhiyetini, Cenab-ı Hakk'ın azametini, ilahlık vasfını ve kemal-i rububiyetini gösterir. Mükemmel olduğunu her şeyde, hiçbir kusur yok. Ne diyor ayet-i kerimede? Estağfirullah. fercil basara hel tara min futur. Hiçbir kusur, hiçbir noksan, hiçbir eksik, bir iğne deliği kadar bile olsa hiçbir şey eksik kalmamış yani. Öyle bir azamet-i uluhiyet var. Öyle bir kemal-i rububiyet var. Öyle de bağlardaki muntazam, intizamlı nebatat ve nebatatın gösterdikleri müzeyyen çiçekler ve çiçeklerin gösterdikleri mevzun meyveler ölçülü. Yani üzüm salkımına bakın, danelerine bakın, asmasına bakın, çubuğuna bakın. Hepsinde bir ölçü var, bir mizan var, bir ahenk var, bir güzellik var, bir eser var, bir sanat var. İşte tefekkür bu şekilde bizi, alemimizi almamıza gerekiyor. Gerektiğini ihsas ettiriyorum. Mezun meyveler ve meyvelerin gösterdikleri müzeyyen nakışlar birer birer yine o sani hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber külliyetleriyle gayet şaşalı bir surette. Öyle bir şaşa var ki cemali rahmetini, Cenab-ı Hakk'ın cemal ismi güzelliğiyle, rahmetiyle muamele etmesi. Yani bakıyoruz o meyvelerde, efendim yaratmış olduğu bütün her şeyde bizi düşünüyor, bizi biliyor. Bize ne yapıyor? İhsas ettiriyor. Bize kendini her yarattığı bütün rahmet eseriyle tanıttırıyor. Ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl cevi semadaki bulutlardan, sema mevsimdeki, semanın üzerindeki bulutlardan mühim hikmetler ve gayeler ve lüzumlu faideler ve semereler için tavzif edilen ve gönderilen katreler, yağmur damlaları, katreler adedince yine o sani hakimin vücubunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin ayrı ayrı hasiyetleriyle beraber ayrı ayrı mastahatlar için ihsar ve iddiharları, yani zemindekinden ziyade semadaki bulutlardan Cenab-ı Hak bize rahmetini göndermesi, yağmurunu bize değil mi bağışlaması, zemindeki bütün dağların, dağlar içindeki madenlerin ayrı ayrı hasiyetleri, özellikleriyle beraber ayrı ayrı maslahatlar için ihsar ve iddiharları dağ metanetinde bir kuvvetle yine o sani hakimin vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl sahralarda ve dağlardaki küçücük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri, yani çölde, dağda küçük tepeleri görmüşüzdür, rastlamışızdır. Hepsinde efendim bir elbise niteliğinde türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri. Her biri bir sani hakimin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret etmekle beraber heyeti mecmuasıyla haşmeti saltanatını, Cenab-ı Hakk'ın o haşmeti saltanatını ve kemal-i rububiyetini gösterir. Öyle de bütün otlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların türlü türlü eşkali, her ağacın ayrı bir güzelliği var. Ihlamur ağacı mesela. Yani yapraklarına bakın, dallarına bakın, onun o meyvesine, o ihlamur bitkisine bakın, kokusu. Yani insanı mest ediyor ya. Ve ayrı ayrı vaziyetleri ve cezbekerane mevzun hareketleri, yapraklar adedince yine o sani hakimin vücudunu ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Yani Cenab-ı Hak haşmet-i saltanatında ne yapmış? Bütün zemin yüzünü sofra nimetinde, sofra mahiyetinde yaratmış. Ve bu sofradan başta insan olmak üzere bütün canlılar istifade ediyor. Ve bizi bilen ve bizi duyan ve bizi en iyi şekilde idare eden bir zat Cenab-ı Hak. Çünkü bakıyoruz yaz meyveleriyle, bahar meyveleriyle, kış meyveleriyle, sebzeleriyle, hepsinin şeyi zamanı farklı. Mesela yazın yediğin en güzel meyveyi kışın getirseler yiyemiyorsun. Niye? Çünkü mevsim farklı. İşte tefekkür de bu zamanda alemimize en çok alacağımız cihet. İmanımızı tahkiki manada kuvvetlendireceğimiz en güzel şey. Eksen kayması dedik ya en başta. İşte eksen kaymasını ortadan bertaraf etmek için alemimizi bütün zerrelerimizle bu hakikatleri, Kur'an'ın bu manalarını alemimize tam böyle ihsas ettirmemiz lazım. Böyle nasıl diyelim, işte pekiştirmemiz gerekiyor. Bu da sürekli antrenmanla, sürekli okumakla, sürekli tefekkür etmekle, alemimizi canlı tutmakla. Hem nasıl? Bütün eczam-ı namiyede, eczam-ı namiyede büyümek zamanında muntazaman hareketleri. Yani öyle bir Cenab-ı Hak zamana ve muntazam bir hareketle güneşi döndürmüş ki, değil mi? Hem güneşin hem dünyanın etrafında hem efendim kendi şeyinde. Bakın ya ne kadar bir şey var. Ve türlü türlü alat ile teçhizatları, teçhizleri ve çeşit çeşit meyvelere şuur kerane teveccühleri. Yani yazın en şiddet manada sıcak, değil mi? Hepimizi bunaltıyor. Ama biz bilmiyoruz ki perde arkasında o sebzelerin, o meyvelerin pişmesi için o sıcaklığa ihtiyaç var. Niye? Kışın da mesela biz efendim sıcakla çok şey yapamıyoruz. Soğuk daha çok bizim kapımızı çalıyor. Orada da bütün bakterilerin, bütün zararlı olan haşeratın hayatının son bulması. Yani bağışıklık sistemimizin böyle daha güzel bir şekilde, değil mi, zemin hazırlaması, baharı yer hazırlaması, bahar mevsimine en güzeli. Her biri çeşit çeşit meyvelere, şuurkârâne teveccühleri, her biri ferden ferda, yine o sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdetine işaret eder. Ve heyeti mecmuasıyla gayet büyük bir mikyasta ihatayı kudretini ve şumulu hikmetini ve cemali sanatını ihata ediyor, her tarafı kaplamış. Ve şumulu hikmeti, her tarafta hikmetini gösteriyor. Sadece efendim yaşadığımız yerde değil, zemin yüzünde hayata mazhar olan her yerde bu manalar var. Ve cemali sanatın en güzel şekilde ve kemali rububiyetini gösterir. Öyle de bütün hayvani cesetlerde kemali hikmetle nefislerini, ruhlarını yerleştirmek, türlü türlü cihazat ile kemali intizam ile teslih etmek, türlü türlü hizmetlerle kemal-i hikmetle göndermek, hayvanat adedince belki cihazatları sayısınca yine o sani hakimin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ve işaret ettikleri gibi heyet-i mecmuasıyla gayet parlak bir surette cemal-i rahmetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Cenab-ı Hak bütün hayvanatta ayrı ayrı güzellik vermiş. Hepsinin vazifesi farklı. Hepsinin hayata hizmet pozisyonu farklı. Hepsini Cenab-ı Hak güzel bir şekilde bize ne yapmış? Zeminimize, yaşadığımız aleme göndermiş. Hiçbir şey yani manasız değil, abes değil. Hem nasıl bütün kalplere, insan ise her nevi ulum ve hakikatleri bildiren, hayvan ise her nevi hacetlerinin tedarikini öğreten, hacetlerinin tedarikini öğreten bütün ilhamat-ı gaybiye, insanda her nevi ilim, hakikatleri bildirecek kalplerde, hayvanda ise her nevi hacetleri, ihtiyacını, tedarikini öğreten bütün ilhamat-ı gaybiye, ilham noktasında bir arıya mesela Cenab-ı Hak ilham ediyor. Ve gidiyor kilometrece uzaklıkta polenleri teşhis ediyor, buluyor, getiriyor, Allah'ın emriyle o balı bize yediriyor. Ve Cenab-ı Hak ona o vazifeyi vermiş. Öyle de ilhamat-ı gaybiye bir Rabb-i Rahim'in, yaratan Cenab-ı Hakk'ın Rab noktasında, Rahim'in merhamet noktasında vücudunu ihsas eder. Ve rububiyetine işaret eder. Öyle de gözlere kainat bostandaki manevi çiçekleri toplayan şu şuat-ı ayniye gibi zahiri görünen, batini görünmeyen bütün duyguların ayrı ayrı alemlere her biri birer anahtar olmaları, yine o sani hakim, o fatır-ı alim, o halık-ı rahim, o rezzak-ı kerimin, Cenab-ı Hak sani hakim hikmetle yaratıyor. Fatır alim hikmetle bildiriyor. Halık-ı rahim merhametiyle muamele ediyor. O rezzak-ı kerim rızkı ikram ediyor. Vücubu vücudunu ve vahdet ve ehadiyetini ve kemali rububiyetini, bir olmasını ve zemin yüzünde tek olmasını ve mükemmeliyet vasfını göstermesi güneş gibi gösterir. Yani gözümüze böyle fenzur, fenzur, nazaret, nazaret diye böyle ayet çarparcasına tabiri caizse söylüyor. İşte şu yukarıda geçen 12 ayrı ayrı pencerelerden, 12 vecihten bir pencere-i azam açılıyor ki 12 renkli bir ziya-i hakikat ile Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetini, bir olmasını ve vahdaniyetini, tek olmasını ve kemali rububiyetini, mükemmel yaratmasını bize ne yapıyor? Gösterir. İşte ey bedbaht münkir, ey bedbaht münkir, inkar eden bedbaht, kendini bilmeyen, şu daire-i arz kadar, şu dünyadaki yaşadığımız alem kadar, belki medar-ı senevisi kadar geniş olan şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? Ve güneş gibi parlak olan şu madeni nuru ne ile söndürebilirsin? Ve hangi perdeyi gaflette saklayabilirsin? Yani her bir perdede Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri tecelli etmiş. Yani hiçbirinde kaçış yok. Onun varlığı, vacibül vücut olması, vahdeti, ehadiyeti ve kemal-i rububiyeti gözle görülür şekilde dünyada, kainatta, alemde tecelli etmiş. İşte bize anlatılmak istenen kendimizi hatırlamamız, kendimizi bulmamız. Neciyiz, nereden geliyoruz, nereye gideceğiz? Bu soruları sürekli alemimize sormamız gerekiyor. Yani ruhlar aleminden rahm-ı madere gelmişiz, anne karnına. Sonra çocukluğa, çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden sonra tekrar haşre, tekrar dirileceğiz. Haşirden sonra ebedi bir aleme gideceğiz. Onun için dünyayı kendimize mezra olarak, ahiretin mezrası olarak, tarlası olarak kendimiz bunu alemimize sürekli hatırlatmamız gerekiyor. Bir diğer hususta dünya Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecelligahı. Bizi aldatan en son nokta da işte bura, mel'abegah, aldanma, oyuncak, eğlence kısmı bizi dünyada daha çok o eksen kaymasına kaydırıyor. Rabbim bu manaları ihsas edip bu manalarla alemimizde tefekkür penceremizi böyle canlı tutup hayatımıza öyle sırat-ı müstakim dairesinde idame etmeyi hepimize nasip etsin. Evet kıymetli dostlar, bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bir başka Nur İklimi programında sizlerle buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Öz Balboya günün sözünü sunar.
3: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
2: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Thank you.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı

haliyle ruhumun lisanı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir. Ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Ve es

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey en iyi destek ve yardımcı olan, ey açık ve zahir olan, ey güvenilir olan, ey sağlam ve kuvvetli olan, ey güçlü ve sarsılmaz olan, ey gazap ve kahrı şiddetli olan, ey her şeye şahit olup görüp anlayan, gözetleyen, ey doğru kararlar veren, doğruyu bilen, tanıyan, ey her şey tarafından övülen, ey makam ve şerefi çok yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Rab.
1: Ey şerefli arş ve makam sahibi, ey sağlam ve yeterli söz sahibi, ey yerli yerine ulaşan fazl ve ihsan sahibi, ey şiddetli tokat sahibi, ey cenneti vaat eden, cehennemi iad eden, ey uzaklık kendisine arız olmayan yakın, ey övgüye layık veli ve sahip, ey her şeyin üstünde şahit olan, ey kullarına zulmetmeyen, ey insana şah damarından daha yakın olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: olmuş.
1: Ey ortağı ve veziri bulunmayan, ey benzeri ve dengi olmayan, ey güneş ve nurlu ayı yaratan, ey sıkıntı içindeki fakirleri zengin eden, ey küçük çocukların rızkını veren, ey yaşlı ihtiyarlara rahmet eden, ey kurtarılmak isteyen korkanları kurtaran, ey kullarını gören, gözetleyen, ey kullarının ihtiyaçlarından haberdar olan, ey her şeye, her işe kadir olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

Ey sehavet ve nimetlerin asıl sahibi, ey fazl ve keremin sahibi, ey şiddet ve intikam sahibi, ey levh-i mahfuz ve kudret kalemini yaratan veya insanın ruhunda yazma sanatını ihsan eden, ey atomları, molekülleri ve havayı yararla yaratan, ey Arap ve Acem'e, Arap olmayan milletlere ilimleri ilham eden, ey zarar, hastalık ve elemi kaldıran, ey insan içindeki sır ve gizli gayeleri bilen, ey Kabe ve haremin sahibi olan, ey eşyayı yoktan yaratan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emhansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senin şu isimlerini kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyi dengeleyerek adaletini gösteren, ey mevcudatın ibadet ve hizmetlerini kabul eden, ey mecbur olmadan mevcudata ihsan ve ikramda bulunan, ey bütün fiil ve işlerin sahibi ve sebebi olan, ey mevcudatı besleyen, onlara kefil ve sahip çıkan, ey mevcudatı meydana getiren, onlara şekiller veren, ey işlerinde ve zatında hiçbir kusuru olmayan, ey kainatı yaratan, gül gibi açan, ey mevcudattan iyi neticeler isteyen, ey bütün kainatın gayesi kendisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey gücüyle nimet veren, ey imkanıyla ikram eden, ey lütfuyla muamele eden, ey kudretiyle aziz ve kavi olan, ey hikmetiyle takdir ve planlayan, ey tedbiriyle hükmeden, kanun koyan, ey ilmiyle tedbir alan, ey hilmiyle ceza veren, ey yüceliğiyle beraber aşağıda bulunan, yakınlaşan, ey yakın bulunmasıyla beraber yüce olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: yardım.
1: Ey istediğini yaratan, ey istediğini yapan, ey istediğine hidayet eden, ey istediğini saptıran, ey dilediğini bağışlayan, ey istediğini azap eden, ey dilediğinin tevbesini kabul eden, ey anne rahimlerindeki yavruları dilediği gibi şekillendiren, ey yaratmada dilediği şeyi arttıran, ey rahmetini dilediğine mahsus kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men lem yettehiz sahibeten ve la velada. Ya men la yüşriku fi hukmihi ahada.

Ey eş ve evlat edinmeyen, ey kimseyi hükmüne ortak etmeyen, ey her şeye bir plan ve miktar tayin eden, ey rahim olmaktan ayrılmayan, ey melekleri elçi kılan, ey semada burçlar meydana getiren, ey yeryüzünü kararlı ve barınmaya müsait kılan, ey insanı sudan yaratan, ey her şeyi sayarak hesabını yapan, ey her şeyi ilmiyle kuşatan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini vesile kılarak senden diliyor ve sana yakarıyorum. Ey fert ve yalnız olan, ey tek olan, ey bir olan, eşi ortağı olmayan, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan, ey yüce ve şerefli olan, ey büyük izzet sahibi olan, ey çok çok büyük olan, ey en gerçek varlık kendisi olan, ey en faydalı zat kendisi olan, ey ebed her şeyiyle zaman üstü olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya ma'rufa men arafah.

0: نجنا من النار.
1: Ey kendisini tanıyanların tanıdığı, ey kendisine ibadet edenlerin mabudu, ey kendisine şükredenlerin meşkûru, ey kendisini ananların meskûru, ey kendisine hamd edenlerin mahmudu, ey kendisini isteyenlerin varlığı, ey kendisini birleyenlerce tanıtılmış olan, ey kendisini sevenlerin sevgilisi, ey arzulayanların rağbeti, ey kendisine yönelenlerin hedefi. Yani kainattaki irfan, ibadet, şükür ve zikirler, hamd, istek, muhabbet ve dini fikirler vacibül vücut bir varlığı ispat ediyor. Seni tenzih ve tesbih ediyoruz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Neccina minen nar.
1: Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan, ey kulların senasını saymakla bitiremediği, ey mahlukatın celalini vasfedemediği, ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği, ey zekaların sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı, ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı, ey insanların sıfatlarını güzelce tavsif edemediği, ey kulların hükmünü geri çeviremediği, ey her şeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya!

0: Ey kendisine olan aşk ve muhabbetten dolayı ağlayanların sevgilisi. Ey tevekkül edenlerin dayanağı. Ey hak yoldan sapanları hidayete erdiren. Ey müminlerin dost ve sahibi. Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı. Ey bütün güçlülerden daha güçlü. Ey bütün bakanlardan daha iyi gören. Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim. Ey kederli biçarelerin kaçıp sığındığı. Ey bütün yardım edenlerden daha çok yardım eden. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Yani kainattaki ve insanlık dünyasındaki aşk, tevekkül, hidayet, iman, zikir, güç, ibretli durumlar, ilmi gerçekler, korku ve dini duygular, gaybi ve maddi yardımlar, gayb aleminden Allah dediğimiz bir hakikati gösterirler ve bu gerçekler onun tecellisinin parıldamalarıdır.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya mukrim, ya muazzim, ya muna'im, ya mu'ti, ya muni, ya muhyi, ya mubdi'u, ya murdi, ya munci, ya muhsin. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, neccina minen nar.
0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak, onları kendime vesile ederek sana yalvarıyorum. Ey ikramıyla canlı cansız mevcudatı rızıklandıran, ey onları besleyerek büyüten, ey nimetleriyle onları bezeyen, ey onların hayati ihtiyaçlarını temin eden, ey kendi varlığıyla onları başka şeylerden müstani kılan, ey onlara hayat veren, hayatlarını devam ettiren, ey yeni yeni mevcudat ve durumları yaratan, ey mevcudatı güzel bir duruma getirip onları kendisinden razı eden, ey onları helaket ve kötülüklerden kurtaran, ey onları maddi manevi süsleyen, onlar için iyiliklerde bulunan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya kafiye kulli şey, ya kaimen ala kulli şey, ya men la yushbihuhu şey, ya men la yezidu fi mulkihi şey. يا من لا ينقص من خزائنه شيء يا من لا يخفى عليه شيء يا من ليس كمثله شيء يا من بيده مقاليد كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء يا من يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار.
0: Ey her şeye karşı, her şey için kâfi olan, ey her şeyi kabzayı idaresinde tutan, ey hiçbir şey ona benzemeyen, ey mülkünde hiçbir şey artmayan, fuzuli bir şey bulunmayan, ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen, ey hiçbir şey ona gizli kalmayan, ey eşi ve benzeri olmayan, ey her şeyin kilidi onun elinde olan, ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey kendisinden başkası gaybı bilmeyen, ey kendisinden başkası kötülükleri gideremeyen, ey kendisinden başkası emir ve idare etmeyi sağlamayan, ey kendisinden başkası günahları mağfiret etmeyen, ey kendisinden başkası kalpleri çevirmeyen, ey kendisinden başkası mahlukatı yaratmayan, ey ondan başkası nimetleri tamamlamayan, ey ondan başkası yağmuru yağdırmayan, ey ondan başkası ölüleri diriltmeyen, ey ondan başkası gerçekten zengin etmeyen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena khallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
2: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: الحكم يا الله
1: hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah.
1: Çok adaletli olan Allah.
0: Allah. El-Latifu ya Allah.
1: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: Kudreti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah,
0: bütün varlığı gözeten Allah.

isteyenlere dilediğini veren Allah. Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El-Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık, kullarını çok seven,

0: Şimdi reklamlar.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله رسول صلى الله عليه وسلم şöyle buyuruyor بسم الله الرحمن الرحيم اجلدوا في قليل الخمر وكثيره. Şarap içtiği zaman bir insan hamır, yani kafayı örten, kafayı dumanlayan, aklı gideren. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Hamır diyor. Hamır nedir? Örtü. Yani aklı örten, insanın düşünmesini engel olan, sarhoş eden her maddeyi ne yapıyor? Hamır kapsamı içerisine alıyor. Onun azı da çoğu da yasaklanmıştır ve haramdır. İşte Peygamberimiz öyle buyuruyor. Fi kalilil hamri ve kesirihi, onun çok olmasında veya az olması noktasında ne yapın? Celde vurun. Ona ceza verin. Fe inne evvelehe haramun. Onun başı da haramdır. Ve ahirehe haramun. Sonu da haramdır. Çünkü niye? Bir yudum da içsen haramdır. Daha fazlasını içsen, bir şey de içsen haramdır. Çünkü çoğu haram eden bir nesnenin azı da haramdır. Yani bir insan şunu diyemez. Ya ben içkiden işte bir bardak içiyorum, bu bir şey olmaz, ben sarhoş olmuyorum. Yok. Madem ki o hamırdır, aklı örtücü bir maddedir, yasaklanmış bir maddedir, onun azı da çoğu da haramdır. Onu içemezsin. Ölçüyü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş, koymuş, Allah-u Teala emretmiş. Ve Allah-u Teala'nın emri üzere kul ne yapacak? Bundan, o pis şeyden sakınacak. Çünkü içki nedir? Bu sarhoş edici maddeler bütün kötülüklerin anasıdır. Ve bütün şerrin anahtarıdır. İnsanın sağlığına zarar, bedenine zarar, aklına zarar, ailesine zarar, topluma zarar, kesesine zarar, hep zarar. Ve düşünün, Allah-u Teala içki içen bir insanı sarhoşken diyor yaklaşmayın, yani huzuruna bile kabul etmiyor, ne kadar

0: kötü bir şey ki. Onun için sahabe-i kiram diyor ki biz içki içmeyi puta tapıcılık olarak görürdük. Bu kadar ağır görüyorlar. İşte İslam dini ibadet, iman, muamelat, ukubat dediğimiz dört bölümden oluşuyor. Ukubat nedir? Kişilerin suç işlediğinde verilecek ceza. Bir suç işlemiş, ona İslam cezalar getirmiş, müeyyedeler getirmiş. İşte buna ne diyoruz? Ukubat diyoruz. İçki içen bir insana da İslam bazı cezalar getirmiş. Çünkü kötü bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kimse böyle içki içiyor, sarhoş bir halde geliyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye hurma dalı ve ayakkabıyla vuruyor ve niye içki içtin diyor, bu şekilde vuruyor. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Resulullah'ın halifesidir. O da ne yapıyor? İçki içen bir insana 40 tane sopa vuruyor. 40 tane vuruyor. Bir hadis-i şerifte de içki içildiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Nuaym ve Nuaym'ın oğlu sarhoş vaziyette geliyorlar ki Peygamberimiz onları bu halde görünce çok üzülüyor. Çok da ağrına gidiyor. Çünkü sahabeyi o durumda görmek, çünkü sarhoş olma vasfı nedir? İnsanın böyle rezil bir halidir. Perişan bir halidir. Arap şairin birisi öyle diyor. Ben diyor içki içenlerin halini gördüm. Ondan dolayı diyor cahiliyede bile ağzıma içkiyi koymadım diyor. İçmedim. Çünkü içkinin insana getirdiği hal böyle. Aklı gittin bir insanın ne olur? Perişan olur. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bu halde görünce üzülüyor, ağrına gidiyor ve oradakilere diyor ki buna hurma dalı ve ayakkabılarla vurun. Ve bir kısmı ne yaptı diyor? Hurma dalıyla vurdu, bir kısmı ayakkabısıyla çıkardı, vurdu ve hadisi rivayet eden Ukbe bin Haris radıyallahu anh da diyor ki ben de ona vuranlardan biriyim diyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu şekilde ukubat bölümündeki had bölümünde celde olarak içki içenlere bu ceza veriliyor. Resulullah zamanında bu verildiği gibi Hazreti Ebubekir zamanında da vuruluyor. Hazreti Ömer'in halifenin ilk zamanlarında, ilk dönemlerinde sahabe diyor ki içki içene işte biz de ayakkabılarımızla vururduk, ellerimizle vururduk, işte abalarımızla vururduk. Hani elle bir insan ceketini çıkartır, gömleğini çıkartır, ne yapar? Elinde böyle sopa gibi onunla vururduk diyor. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın döneminde tabi İslam genişliyor. Birçok beldeler fethediliyor. İnsanlar İslam'la müşerrefleniyor. Fakat bir türlü bazı cahiliyelerden kurtulamıyor, adetlerden. Bunlardan birisi de nedir? O içki kötülüğünden bir türlü kurtulamıyorlar. Ve içki içme çoğalıyor. Adam biraz da hayatı da ferah, rahat bir hayat yaşıyor. Bu sefer ne yapıyor? Tarlalar, bağlar, bahçeler, geniş arazi. İçki içme çoğalıyor. Bu sefer Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle sahabeleri topluyor. Diyor nasıl yapalım? Bu insanlar diyor gün geçtikçe bu illete düşüyorlar. Bir kısım cezalar da vermemiz lazım. İşte Resulullah zamanında böyle yapıyorduk. İşte Ömer, Ebu Bekir zamanında 40 tane sopa vuruyorduk. Şimdi ne yapalım diye böyle kendi aralarında istişare ediyorlar. Hazreti Ali diyor ki içki içen bir insan diyor böyle hezeyanlar eder. Sarhoş olur. Sarhoş oldu mu böyle konuşur. Ne konuştuğunu bilmez. Yeri gelir Allah korusun. Hani Allah'ı bile inkar eder ve iftira da eder. Kur'an'da da diyor iftiranın cezası kazif hattı vardır, Nur suresinde geçer, 80 sopadır diyor. Bu nedenle içki içenlere 80 sopa vuralım diye belirtiyor. Hazreti Ömer başkanlığındaki heyet böyle bir şeyi kabul ediyor ve içki içenlere 80 sopa vurulmaya başlıyor. Yani hem dünyada bir ceza var hem de ahirette bir ceza var ki Allah korusun. Çünkü içkinin kötülükleri çok büyüktür. Dinin ana gayesi nedir? Aklı korumak, nesli korumak, dini korumak, nefsi korumak, değil mi? Malı korumak. Şimdi malı korumak için ne yapmış İslam? Hırsızlığı yasaklamış ve hırsıza ceza getirmiş. Aklı korumak. Aklı korumak için ne yapıyor? Bunun gibi aklı zayi eden, izale eden, içki ve türevi maddeleri yasaklıyor. Uyuşturucu maddeleri İslam ne yapıyor? Yasaklıyor. Nesli koruması gerekiyor. Nesli korumak için zinayı yasaklıyor. Değil mi? Ha, dini korumak için ne yapıyor? Böyle haram olan, şirk olan şeyleri yasaklıyor. Ve bu şekilde nefsi korumak için de ne yapıyor? Adam öldürmeyi yasaklıyor ve adam öldürmeye karşılık kısas cezası getiriliyor. İşte içki de bu kötülüklerin büyüklerinden birisi olduğu için, insanın aklını bozduğu için ne yapıyor? Dinimiz ona bir kısım dünyada cezalar getiriyor, müeyyideler getiriyor. Ukubat dediğimiz cezalar getiriyor ki işte bu şekilde içki içenlere dinimiz ceza getiriyor. Hatta şöyle bir hadiste anlatalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle içki içen birisi getiriliyor. Peygamberimiz diyor işte buna vurun. Vurulunca işte az önce de dediğimiz gibi o bir hadislerde geçtiği gibi bir kısmı ayakkabısını çıkarıyor, bir kısmı elbisesiyle vuruyor, bir kısmı hurma dallarıyla vuruyor. O anda birisi de diyor ki Allah seni rezil etsin, Allah seni perişan etsin gibi böyle ona bedduada bulunuyor. Peygamberimiz diyor onu demeyin, şeytana karşı ona da yardımcı olmayın diye buyuruyor. Ne yapacağız? Böyle biriyle karşılaşıldığı zaman ona duada bulunacağız. Ne duacı? Allah bunu ıslah etsin. Allah bu illetten bunu kurtarsın. Allah buna hidayet etsin. Allah doğruyu görmeyi nasip etsin şeklinde dualar edeceğiz ki bu kötülükten, bu illetten o kimse kurtulsun. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İclis. Fakat azeyte ve aneyte. Otur. Sen geldin ama eza ederek geldin. Eza ettin. Bunu cuma namazında böyle safları yararak öne geçmeye çalışan bir insan için söylüyor. Şimdi bir insan camiye girdiği zaman böyle boş bulduğu yere oturacak. Tabii şimdi bu adab da var. Cami adabı, mescid adabı da var. Aslında en güzeli nedir? Cuma günü camiye ilk önce gitmek. En önde gitmek. Çünkü bu konuda hadis-i şerifler var biliyorsunuz. İkidenin derecesi ve hatta sahabeden bir kısmı diyor ki yani bizim ilk terk ettiğimiz şeylerden birisi diyor cuma günü camiye erken gitme. O yüzden ne yapılacak? Cuma'ya erken gidilecek. Ön safa yerleşilecek. İmama en yakın olacak. Çünkü onun sevabı daha büyüktür. Sonra ne yapacak? Saflar arka böyle dizilecek. Bu nedenle bir kimse de hem geç geliyor, geç geldiği gibi de insanların omuzuna basarak ön saflara geçmeye çalışır. Bu yanlıştır. Çünkü sen eza ediyorsun. Bir insanın omuzuna basıyorsun, onu itiyorsun, onu kalkıyorsun. Ön safa geçiyorsun. Bu yanlıştır. Böyle yapmak doğru değildir. Ha, nerede boş yer varsa oraya geçersin. Orada oturursun. Ha, ama ön saflarda çok boş var diyelim. İnsanlar böyle dağınık oturuyorsa o zaman geçebilirsin. Ön safa geçersin ama insanlara eziyet etmemek, onların omuzlarına basıp geçmemek suretiyle. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada da güzel bir ders veriyor, bir terbiye öğretiyor. Mescid adabını öğretiyor ve insanlara eza etmemeyi öğretiyor. Onu anlatıyor. Hani sen öne geçeceğim diye insanlara eziyet ediyorsun. Bu da yanlış. O zaman erken geleceksin. Erken gel, ön safta yerini al. Hem geç gel hem de İnsanları üstüne basarak ileriye doğru geçmeye çalış. Bu yanlış bir davranıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İclis ya hal. Fe innel hale validun. Bu şekilde buyuruyor. Ne diyor? Otur ey dayı. Otur ey dayı diyor. Kim bu? Esved bin Vehb. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dayısı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete geliyor. Peygamberimizi ziyarete geldiğinde peygamberimiz onun sesini duyuyor ve tanıyor. Tabi izin istiyor, içeriye oturuyor. Peygamberimiz ridasını üstünden çıkartıyor, seriyor ve dayısına hürmet ediyor ve ders de veriyor. Bize ümmete ders veriyor, etrafındakilere de ders veriyor. Büyüklere karşı nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem dünyevi hem uhrevi konularda bize yol göstermiştir. Nasıl rahat edeceğiz? Nasıl huzur bulacağız? Toplum hayatı nasıl olacak? Sosyal hayat nasıl olacak? İnsanlar birbirlerine nasıl davranacak? Bu noktalarda ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Dayısı geliyor, onu hürmetle karşılıyor. Üstündeki elbiseyi, ridasını çıkarıyor, yere seriyor. Diyor, buyur dayı otur. Ve ne diyor? bize bir ders de veriyor. Fe innel hal, muhakkak ki dayı, validun, anne baba gibidir. Onun yerindedir. Çünkü hani der, amca öyledir, dayı da böyledir. Hani babana, annene nasıl hürmet etmen gerekiyorsa amcana da, dayına da, halana da, teyzene de öyle hürmet edeceksin. Şimdi Arapçada hal dayıdır, hala da teyzedir. Ama genellikle bizim lügatımıza hala dediğimiz zaman babamızın kız kardeşi olarak geçiyor. Böyle tanımlanıyor. Ama Arapçada da hala annenin kız kardeşi, teyze o anda, manada. İşte Peygamberimiz de ona bu şekilde buyuruyor. Diyor ki ey dayı otur. Hal dediği dayı nasıldır diyor. Valid gibidir, anne baba gibidir. O yönde hürmet edeceksin diye buyuruyor. Burada bir şey de var, bunu da söyleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte Esved bin Vehb geldiği zaman ne yapıyor? Ridasını seriyor. Buyur otur diyor. Sonra ona diyor ki ey dayı sana bazı kelimeler öğreteyim mi? O da tabii diyor. Kim diyor bu kelimeleri diyor öğrenirse Allah ne yapar? O kimseye bunu unutturmaz. Bu şeyleri unutturmaz. Burada bu hadisi, bu sözleri de alalım. Diyor ki bunları ezberlediği zaman kişi Allah onun hayrını dilemişse bunları da unutturmaz. Ve onu devamlı ne yapar? Ta ölünceye kadar aklında tutar. İnşallah Allah-u Teala bizi de hayrımızı dilesin. Ölünceye kadar bunları aklımızda tutmamızı nasip eylesin. O hemen diyor ki tabii tabii diyor. Annem babam sana feda olsun. Öğret diyor. Bakın nasıl bir kelime duyacak. O ona fayda verecekse hemen öğret diyor. Şimdi bize dese ki biri ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz önce deriz para falan var mı? Mal var mı? Mülk var mı? Boşver gibi laflar söyleriz ama bunlar cahilliğin meseleyi anlayamamanın bir işaretidir. O ne yapıyor? Bak diyor bana söyleyeceğini unutmayacağım ve söyle bunları diyor. İşte Peygamberimiz şöyle de diyor. Allahümme inni da'ifun fe kavvi fi rıdake da'fi. Allah'ım ben muhakkak ki zayıfım. Benim zayıflığımı senin rızan doğrultusunda kuvvetlendir. Ve huz ilel hayr bi nasiyeti. Benim nasiyemi hani perçeminden tutup tut ve hayra ulaştır. Hayır yoluna götür beni. Ve cealil islame münteha rıdaya. İslam'ı benim için son rızam kıl. Yani son hedefim kıl. Yani benim için Allah'ın rızası İslam her şeyin üstünde olsun. Ve bellegani bi rahmetike. Beni rahmetine ulaştır. Ellezi öyle ki ercu min rahmetike. O senin rahmetini umduğum olan o rahmetine bizi ulaştır, bize kavuştur. Rahmetinle o rahmetine kavuştur. İc'alli vütten indellezine amenu. Sana iman edenlerin sevgisine de bizi sevgi kıl. Onları da sevdir. Onlar gibi sevgi koy ve onları da bize sevdir diyor. Bu şekilde Peygamberimiz ona bu duaları öğretiyor ve inşallah bu duayı biz de ezberleriz. Allah da bize unutmamayı nasip eylesin ve bu şekilde güzel bir duayı da okumuş olduk bu hadis vesilesiyle. Yani hem bu duayı öğrendik hem de dayımıza karşı nasıl davranacağımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretmiş oldu. Bugünün insanın gerçekten sıla-i rahme, akrabalarını gözetmeye, akrabalarına saygı göstermeye, ilişkileri kuvvetlendirmeye ihtiyacı var. Bu ilişkileri kuvvetlendirenlerden bizleri Cenab-ı Allah eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
2: Ali olmuş sancağı. Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Nola tacım gibi başımda gönlünüzden taşısam,
1: gönlünüze
0: kademi şerifin.
1: Davet Radyo.
0: Resulullah'ın mübarek ayak izine duyduğu derin muhabbet, Sultan 1. Ahmet'i o kadar etkilemiştir ki şu satırlar dökülmüştür yüreğe.

0: Gönlümüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Selam Fetih Burcu'nda dirilen yiğitlere. Ölüm yine virandır ve andır şimdi ölüm. Selam kıyam vaktinde vurulan yiğitlere. Şehadet ufkunda kan revandır şimdi ölüm. Selam eğilmeyip de kırılan yiğitlere. Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Ya Allah nidasıyla devirdik tiranları. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük. Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden tekbirlerle çoğalıp sonsuz yare yürüdük. Yürüdük sala vakti karadan ve denizden, karanlığın kalbine aşikare yürüdük. Binbir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Bir hilal bestesidir ruhumuza dokunan meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim.

Parlayan nurdur vatan. Bardık mı üzerine demirden dağ yıkılır. Yüzünde ay ışığı yine mağrurdur vatan. Tarih tebessüm eder, bu vahşi çağ yıkılır. Bayrağı kanımızla yıkanmış surdur vatan. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Düşlerimiz parlıyor mehtabında ülkemin. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Mekan bize mühürlü, zaman deryadır bize. Suyundan içiyoruz ilahi bir sebilin. Mavera meftunuyuz, hayat rüyadır bize. Yine bir Kerbela'dır mazlumun kanı bilin. Sanmayın sultan olan fani dünyadır bize. Yürekten ebabiller uçurmanın vaktidir. Bu en derin, en kahpe seferidir Haçlı'nın. Hangi denize varsak limanımız bir bizim. Kuyusunda Yusuf'uz yeryüzü mahşerinin. Nemrutları deviren imanımız bir bizim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

Hesapların olmadığı bir zamandan geliyorum ben. Matematiğin olmadığı bir zamandan. Menfaatin, çıkarın, bencilliğin olmadığı bir zamandan. Tek bir vücut olmanın, safları sık tutmanın ancak bizi güçlü tutacağı bilinen bir zamandan. Gecenin ayaza çalan en zifiri anında, uyanık kalmaya takatin, akrebin, yelkovanın olmadığı ama dimdik ayakta durulan bir vakitten geliyorum ben.

tatlıya her zaman hakkı verilen, bülbüle gül derilen, baykuşa diken örülen bir devirden geliyorum ben. Batıl binden zahir oluncaya, karanlıklar aydınlığı buluncaya, yapılanlardan hak razı oluncaya kadar, gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben. Şimdi ağlama deme bana. Artık bitti, geçti gitti deme. Değişti zaman, değişti mekan, alıştı gözler deme. Ne de güzel yakıştı, sonu olmayan bir yarıştı. Zaten her şey yanlıştı deme. Konuşamıyorsan sus, konuşamıyorsan sus. Yürüyemiyorsan dur, yürüyemiyorsan dur. Bakamıyorsan kapat gözlerini. Ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur ve görme, ve görme. Kapatıver gözlerini deme.

0: Davet Radyo.
1: Sen tozlu yolların garip yolcusu, kaderin ayene uymaz Mehmet'im. Yaşamak uğrunda ekmek kaygısı, dizlerinde derman koymaz Mehmet'im. Gurbetten, yokluktan, kederden yana, yaratan hepsini bol vermiş sana. Kolların durmadan çalışır ama ellerin bol para saymaz Mehmet'im.

mahzun gözlerinde biriken yaşlar, Sıla'yı andıkça akmaya başlar. Yatağın topraktır, yastığın taşlar. Gözlerin uykuya doymaz Mehmet'im. Ardıçlı dağlarda sökerken şafak, nasıl ki dalından düşer bir yaprak, senin de son göçün öyle olacak. Ölürsen kimseler duymaz Mehmet'im.

0: gönlümüzden
1: geceye katranca gönlümüze
0: davet radyo.
1: Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey kemankeş, durma vur.

0: gözünüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşıma Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun

0: sen. 0534 716 20 27.
1: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
4: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

رحمان و رحیم الله‌ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, uzun, zorlu, binbir mahrumiyetleri bağrında barındıran bir yolculuk yapılmıştı. Medine-i Münevvere'den Tebük'e gidilmiş ve tekrar Medine'ye dönülüyordu. Bu uzun yolun gidiş ve gelişi 1500 kilometre kadardı. Açlık, susuzluk ve ciddi boyutlarda yorgunluklar içinde bir dönüş yolculuğu gerçekleşiyordu. Uzun yolun tozu dumanı içinde müminlerin saçı sakalı birbirine karışıyordu. Medine'ye yaklaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam ordusuna sesleniyordu. Şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyuruyordu. Efendimizin şerefli arkadaşları, ey Allah'ın peygamberi, halimiz meydanda, bundan daha büyük cihat var mı dediklerinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, en büyük cihat nefisle yapılan cihattır buyuruyordu. İnsan varoluş sırrını yakalayabilmenin yolcusuydu. Bu yolda önce bedeni denetime almak gerekiyordu. Az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı hayat haline getirmek vardı. Ama insanda ileri boyutta mide şehveti vardı. Bu şehveti dizginlemek, denetim altına almak asla kolay değildi. İnsan bu yolda kararlı 5-10 adım atsa bile mide şehveti şiddetini artırıyor ve insanı çiziyordu. 5-10 adım atmıştı ama şimdi 20-30 adım geri atıyordu. Bu yolda dirençli bir şekilde kararlı duruş gerekiyordu. Ama kaç insan bu derin direnci gösterebilecekti? Oysa bu yolun daha ilk etabıydı. Sonra zihin dünyasına ilişkin yolculuk başlıyordu. Edindiğimiz bilgilerle, okumalarla insan kendini üst noktalarda görmeye başlıyordu. Nefsin eline bir materyal geçiyordu. Bilgili olma materyalini eline geçirmişti. Nefis nasıl da döverdi o materyalle. Kişi bu tahriklere ne kadar dayanabilirdi? Yavaş yavaş nefsin oluşturduğu duygulara meylederdi. Kendini bir şey sanma, kendini büyük görme eğilimi kendini hissettirirdi. Diğer insanları küçük görme gibi vahim bir yanlış kulvara girerdi. O yolun yolcusu olabilirdi. Ama bu tehlikeli, tuzaklı yolu da geçebilirse duygu dünyasına, gönül dünyasına ulaşırdı. Kalplerde kin olabilirdi. Haset olabilirdi, enaniyet olabilirdi. Kalbi bu hastalıklardan arındırmak asla kolay değildi. Zorunu zoruydu. Şems suresinin 9. ve 10. ayetinde elbette nefsini temizleyen kurtulmuştur. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim müminlere kalbi selim

0: diye bir konuyu gündemlerine koyuyordu. Rahman-ı Rahim'in huzuruna kalbi selim ile gelenler sahili selamet olacaktı. Dördüncü aşamada ruhsal dünyaya yolculuk başlıyordu. Beden katmanını aşmak vardı. Zihinsel boyutu geçmek vardı. Duygusal katmanını aşmak gerekiyordu. Ve ruhi katmana ulaşmak vardı. Bu bir yolculuktu. Bu insanın asıl yolculuğuydu. Bu insanın varoluşunu gerçekleştirme yolculuğuydu. Zordu, çetindi. Bu nedenle bu yolun sonuna varanların sayısı parmakların sayısı kadar azalıyordu. Onlar şeffaf müminlerdi. Onlar şeffaf Müslümanlardı. Kalpleri Rahman-ı Rahim ile hemdem olanlardı. Onlar en güvenilir insanlardı. Onlar daima dost doğru olurlardı. Hep doğru söylerlerdi, hep doğru iş yaparlardı. Onlar Rabbani yolda hiçbir harama bulaşmadan tertemiz bir hayatı yaşamaya gayret ederlerdi. Özellikle yalan söylemekten şiddetle sakınırlardı. Hayata olumlu bakarlardı. Olumsuz kelamlar etmezlerdi. Hasreten insanların kusurları araştırmaktan özenle kaçınırlardı. Bundan derin rahatsızlık duyarlardı. Güzele yönelirlerdi. Güzel düşünürlerdi. Güzel sözler söylerlerdi. Güzel yaşarlardı. Ve güzel bir ölümle ölmek isterlerdi. İnsanın, insanlığın hayatında en zorlu, en çetin konu insanın kendisini geliştirmesiydi. Ahlaki kişilik gelişimini gerçekleştirmekti. Bir aileyi, bir toplumu ayakta tutanlar o aile ve toplumdaki olgun insanların sayısıyla orantılıydı. Yeryüzünü dağlar tutuyordu. Toplumları da bilge olup olgun olan güzel insanlar ayakta tutuyordu. Hayatı dengeli sürdürebilenler hem model insanlardı hem de o toplumu ayakta tutan insanlardı. Dengeli oluş hem küçük cihadı hem büyük cihadı dengeli götürebilmekti. Her şeyin hakkını verebilmekti. Müminler 30 bin kişilik ordusuyla Bizans üzerine gitmişlerdi. 20 gün Tebük'te beklemişlerdi. Ama Bizans karşısına çıkamamıştı. Müminler şimdi büyük bir cihadı gerçekleştirmiş oluyordu. Bir başarıya ulaşmış oluyorlardı. Ola ki bu ve benzeri başarılar müminlerde bir rahatlama, bir gevşeme, bir atalet oluşturabilirdi. Hatta bazılarında ucup hastalığı bile oluşturabilirdi. Kendini beğenme duygusu yavaş yavaş onları kuşatabilirdi. Bir de nefsi emmare her dem fısıldayıp duruyordu. O her an uyanıktı. Kul bir gaflet göstersindi. Hemen o gafletten içeriye nüfuz eder, ruha nüfuz ederdi. Ruhumuzu bulandırabilirdi. Ruhlarda olumsuzluklar oluşturabilirdi. Ayet-i kerimede ey iman edenler, ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz buyuruluyordu. Bütün mesele hayatla sözlerin bütünlük oluşturmasıydı. Özüyle, sözüyle, halleriyle bir bütünlük gerçekleştirmekti. İdealler yüksek olabilirdi. İdeallerin gerçekleştirmesi adına oturaklı sözler söylenebilirdi ama onun pratiğine gelindiğinde işin asla söylendiği gibi kolay olmadığı hemen kendini gösteriyordu. Hayrıyla insanın kendisini inşa etmesi ana konuydu. Bu çileli bir yolculuktu. Zor bir yolculuktu. Bu konuda mesafe almak yiğitlerin değil ancak baba yiğitlerin işiydi. Ama asıl olan bir husus vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin niyeti amelinden değerlidir, amelinden üstündür buyuruyordu. Mümin Rabbani yolda olacaktı. O yolda mesafe almak için çabalayacaktı. Hiçbir mesafe alamasa bile o niyet ve hasreten o çaba indallah'ta çok değerliydi. Kulun kaygıları, duyuşları, düşünüşleri ve çırpınışları son derece değerliydi, önemliydi. Önce yolda olmak vardı. Sonra mesafe alabilmek için derin bir duyuşla ciddi gayret ortaya koymak gerekiyordu. Nemrut dağlar misali odunlar toplatıyor ve ateşe veriyordu ki Hazreti İbrahim aleyhisselama o ateşte yaksındı. Develer ateşe yüklerle odun taşıyordu, ateşin daha azgınlaşarak yanması için. Karınca da ağzına su damlasının zerresini almış, ateşi söndürmeye gidiyordu. Develer soruyordu, "Ey karınca, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Minnacık su ile dev ateşleri mi söndüreceksin?" diye soruyorlardı. Karıncanın cevabı, "Safımı belirliyorum. Hazreti İbrahim'in safında olduğumu ortaya koyuyorum." diyordu. Bir bilinç vardı, bir çaba vardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Bizans İmparatorluğu üzerine yürümek suretiyle büyük kazanımlar gerçekleştiriyordu. Bizans İmparatorluğu'nun bir imajı vardı. Bizans büyük bir güçtü, kuvvetli bir heybetti. Hiçbir güç bu büyük gücün karşısına çıkamazdı. Çıksa bile perişan olurdu. Böyle bir imajı vardı. Yenilmez bir güç olarak egemenliğini kurmuştu. Müslümanlar bu gücün karşısına çıkıyorlardı. Onlar büyük bir kuvvetti, güçtü ama müminlerin hayata, ölüme bakışları bambaşkaydı. Onlar Allah'a dayanmış, güvenmişlerdi. Onlar hayatı onun için yaşamanın varoluş sırrı olduğunu derinden kavrayanlardı. Onlar onun yolunda ölebilmeyi en yüksek makam olarak bilirlerdi, inanırlardı. Şehitliği her biri kalplerine, alınlarına yazmışlardı. Her birinin gönlünde şehadet makamı bir sevdaydı, bir hedefti. Onlar Allah'tan gayrısından korkmazlardı. Hayatları da ölümleri de Rahman-ı Rahim içindi. Şairin diliyle, "Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm." Bizans o zamanın en süper gücüydü. Karşısına korkusuz bir toplum çıkıyordu. İslam ordusu çıkıyordu. Dün Mute'de 3000 kişilik İslam ordusu 200 bin kişilik Bizans ordusuyla yaman bir harp gerçekleştirmişti. Şimdi 30 bin İslam eriyle Tebük Ovası'ndaydı. Ama Bizans ordusu yoktu. Bizans karşısına gelememişti. 20 gün Tebük'te kalmışlar, yine bir karşılık veren olmamıştı. İslam ordusunun bu korkusuz tavrı Bizans'ın heybetini parçalıyordu. Kalplerdeki yenilmezlik imajını siliyordu. Asıl olansa artık bu coğrafyalarda yeni bir güç vardı. Bütün güçlerle savaşabilecek bir kuvvet vardı. O günün dünyasındaki süper güce kafa tutan, meydan okuyan bir İslam ordusu vardı. Artık o coğrafyanın küçük devletçikleri, kabileleri, valileri dalga dalga Peygamber Efendimiz'e geliyor, ya İslam'la şereflenmek istediklerini bildiriyor ya da cizye vermek suretiyle İslam'ın bayrağı altında yaşamak istediklerini açıklıyorlardı. Suriye toprakları tedrici bir şekilde İslam'ın diyarı oluyordu. Özellikle Arap Yarımadası'nda artık İslam'ın sancağı dalgalanıyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefatına çok yakın bir zamanda büyük bir ordu hazırlıyordu. Komutan olarak da kendi ellerinde büyüyen Hazreti Usame bin Zeyd'i tayin ediyordu. Bu büyük ordu Suriye üzerine, Bizans üzerine yürüyecekti. İslam'ın bütün insanlığa açılımı Suriye üzerinden gerçekleşecekti. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandın ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandın ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Erir canlar o gül buyi revanı bahşın hevasından. Güneş titrer, yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyazinler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandın ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boynu büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten döner payinde teskiri. Nedem gönlüm murad eylerse taltifeyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki

0: 0 Davet Radyo.
1: Yara ağlıyordu Hamza'ya, Gök ağlıyordu Hamza'ya, Bedir ağlıyordu Hamza'ya, Uhud kahraman ne ağlıyordu, Kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi. Cemali Mustafa hayranıyım.

buğ-i vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücremim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım. Cemal-i Mustafa hayranıyım.

0: 96.6.
1: Günün 7 davet, günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel

0: 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar, çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.

0: Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Fussilet 29. Cehennemliklerin Duası. İnkar edenler, ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Tesellîname. Sabreyleyip ciğerini dağlayan, teslim olup Hakk'a gönül bağlayan, 200 yıl zellesine ağlayan atamız Adem'e olanı düşün. 1050 sene ömrü olan, sabredip rızayı rahmanı bulan, kırılıp kavmi tufana dalan, ibret al Nuh'a olanı düşün. Düşün oğlum, peygamberin suçu ne? Musibetle beyaz geldi saçına, mancınıkla düştü ateş içine, berdü selam olan Halil'i düşün. İmtihanla has kulları seçildi, ağaç gibi ortasından biçildi, mübarek kanları yere saçıldı, Zekeriya dosta olanı düşün. Mevlam'dan geliyor bizlere dertler, sabredersen kuzum sevabın katlar. Peygamberi nasıl yemişti kurtlar, Hazreti Eyyub'a olanı düşün. 40 sene aktı Yakub'un yaşı, genç idi çünkü Yusuf'un yaşı. Kuyuya attılar, vurdular taşı, 12 yıl zindanda kalanı düşün. Günahı söylemek sanki suç gibi, şehitlik insana olur taç gibi, kestiler bu zatı misli koç gibi, Yahya peygambere olanı düşün. 63 var idi sultanın yaşı, neler çekti iki cihan güneşi, Uhud dağında kırıldı dişi, Sultan-ı Resul'e olanı düşün. Sıddık'ın ayağı garda sokuldu, Ömer'in karnına hançer kakıldı, Osman'ın kanı Kur'an'a döküldü, Küfe'de Ali'ye olanı düşün. Kalemdar, yazmakla bitmez yazılar, maddi manevi dertler sızılar, Kerbela'da şehit düştü kuzular, Hasan'la Hüseyin'e olanı düşün.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın yeni bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugünkü programımızda kaldığımız yerden, yani Salih Aleyhisselam'ın hayatından devam edeceğiz. Semud kavminin mucize deveyi öldürmeleri ve Salih Aleyhisselam'ı da öldürmeye kalkışmaları. Salih Aleyhisselam, Rabbinin kendisine verdiği devesinden hiç ayrılmazdım. O nereye yönelse onun yanında bulunurdum. Deve bir gün Semud kavminin suyundan içer, bir gün de onlar devenin sütünü sağar içerlerdim. Semud kavmi Rablerinin emrine karşı kibir ve gurura düştüler, azgınlık ettiler. Deveyi boğazladılar. Deveyi boğazlayanlardan birisi kızıl, sarışın, gök gözlü, köse, kısa bir adamdım. Öteki de uzun boylu, akılsız ve titrek bir kimseydi. Ana deve kesilince yavrusu kaçıp dağa çıktım. Yavru deve Salih Aleyhisselam'ı görünce ağladı ve 3 kere böğürdüm. Salih Aleyhisselam Semud kavmine her böğürüş bir eceldir. Yurdunuzda 3 gün daha yaşayacaksınız. Bu yalanlanamayacak bir vaattir dedim. Semud kavminden Salih Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkışanlar oldum. Fakat Allah onu korudu. Semud kavminin helak oluşu. Semud kavmi Salih Aleyhisselam'la alay ederek azaba ne zaman uğrayacaklarını sordular. Salih Aleyhisselam, azap alameti 1. günde yüzlerinizin sararmış olarak sabaha çıkacaksınız. 2. günde yüzleriniz kızarmış olarak sabaha çıkacaksınız. 3. günde yüzleriniz kararmış olarak sabaha çıkacaksınız dedim. Gerçekten de ilk günde sabaha çıktıkları zaman küçük büyük, erkek kadın hepsinin yüzleri sanki haluk kokusu sürünmüş gibi sapsarı kesilmiştim. Bunun üzerine Semud kavmi helak olacaklarını ve Salih Aleyhisselam'ın doğru söylemiş olduğunu anladılar. 2. gün yüzleri kızarmış olarak sabaha çıktılar. 3. gün yüzleri kara boya sürünmüş gibi kararmış olarak sabaha çıktılar. 4. gün pazar günü sabaha çıktıkları zaman kendilerine azaptan, cezadan neler geleceğini, gelecek azabın hangi yandan, üzerlerinden gökten mi, yoksa ayaklarının altından yerden mi geleceğini bilmiyor, kah başlarını kaldırıp semaya bakıyorlar, kah gözlerini yere dikiyorlardı. Sabaha girdikleri sırada güneş doğarken gökten onlara göklerin bütün gürlemelerini, yeryüzünün bütün çığlıklarını içinde taşıyan öyle bir bağırışla bağırıldı ki o anda göğüslerindeki kalpleri parçalandı. Canları bedenlerinden uçtum. Solukları, kımıldamaları kesiliverdi. Altlarından da son derece şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldılar. Allah'ın hareminin bu azaptan koruduğu bir tek kimseden başka doğu batı arasında onlardan helak olmadık bir kimse kalmadı. Kurtulan o tek kişi ise Ebu Rigal idi. Ad kavminin helaki ile Semud kavminin helaki arasındaki süre 500 yıldı. Kur'an-ı Kerim'in Semud kavmi hakkındaki açıklaması. Salih Aleyhisselam'ın Semud kavmine gönderilişi ve onların kötü tutum ve davranışları ve akıbetleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Andolsun ki ashab-ı Hicr'de peygamberleri yalanlamışlardı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlar bunlardan yüz çevirici idiler. Onlar dağlardan emin emin evler yontar, oyarlardı. Andolsun ki biz
Semud kavmine de Allah'a ibadet ediniz diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de ne görsün, onlar birbirleriyle çekişir iki fırkadır. Salih, ey kavmim, niçin iyiden ve güzelden önce çarçabuk kötüyü, azabı istiyorsunuz? Allah'tan yargılanmanızı istemeli değil misiniz? Böyle yaparsanız umulur ki esirgenirsiniz, dedim. Biz senin yüzünden ve maiyetinde bulunan kimseler, müminler yüzünden uğursuzluğa uğradık, dediler. Salih, sizin bütün amel ve hareketleriniz Allah katında gizli değildir. Belki siz imtihana çekilmekte olan bir kavimsiniz, dedim. O şehirde, yani Hicr'de, düşman 9 erkek vardı ki bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Onlar Allah adıyla antlaşarak Salih'e ve ehline herhalde bir gece baskın yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da velisine andolsun ki biz o ailenin helakine hazır değildik. Şüphesiz ki biz bu sözümüzde elbette sadıklarız diyelim, dediler. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendilerinin haberleri olmadan onların planlarını altüst ediverdik. O, ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan meydana getirdi. Sizi orada ömür geçirmeye veya imara memur ettim. O halde ondan yargılanmayı dileyiniz. Sonra ona tevbe ediniz. Şüphe yok ki Rabbimin merhameti çok yakındır. O duaları da kabul edendir. Düşününüz ki Allah sizi Ad'dan sonra hükümdarlar yaptı. Yeryüzünde sizi yerleştirdim. Ovalarından köşkler yapıyor, dağlarından evler yontuyorsunuz. Artık hepiniz Allah'ın lütuflarını anınız. Yeryüzünde fesatçılar olup taşkınlıklar yapmayınız, dedim. Ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit kesen biriydin. Şimdi atalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan bizi vazgeçirmek mi istiyorsun? Senin bizi ibadete davet ettiğin Rab'den hakikaten şüphe içindeyiz, şüpheleneceğiz, dediler. Salih, ey kavmim, ya ben Rabbimden gelen apaçık bir mucizenin üzerinde isem ve o Rab kendinden bana bir rahmet, peygamberlik vermişse, buna ne diyeceksiniz? O halde Allah'ın intikamından eğer ona isyan edersem kurtarmak hususunda bana kim yardım eder? Demek siz beni ziyana uğratmaktan, bunu bana karşı arttırmaktan başka bir şey yapamayacaksınız. Şüphesiz ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkunuz ve bana itaat ediniz. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Siz buradaki nimetlerin içinde, bağların, pınarların içinde, ekinliklerin ve tomurcukların nazik bir yumuşak hurma ağaçlarının içinde emin emin bırakılacak mısınız? Dağlardan şımarık şımarık evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkunuz ve bana itaat ediniz. İfsatçıların emrine boyun eğmeyiniz ki onlar yeryüzünde fesat yapar, ıslah etmez kimselerdir. Bunun üzerine kavmi ona şöyle dedim. Sen ancak büyülenmişlerdensin. Onun kavminden iman etmeyi kibirlerine yediremeyen ileri gelenleri de kendilerince hor görünenlere, onların içinden iman edenlere, siz Salih'in gerçekten Rabbi katında gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz, dediler. Onlar da biz doğrusu onunla ne gönderildiyse ona iman edicileriz, dediler. Yine kibirlenen kimseler, biz doğrusu o sizin iman ettiğinize münkir ve kafir olanlarız, dediler. Salih'e de, sen bizim gibi bir beşerden başkası değilsin.
Bununla beraber eğer peygamberlik davasında doğruculardan isen haydi bir ayet, bir mucize getir dediler. Salih, ey kavmim işte size bir ayet, bir mucize olmak üzere Allah'ın şu dişi devesi. Artık onu serbest bırakınız. Allah'ın arzında otlansın. İşte bu dişi deve. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülükle ilişmeyiniz. Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar dedim. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Rablerinin emrinden uzaklaşarak isyan ettiler ve ey Salih, eğer sen gönderilmiş peygamberlerden isen bizi tehdit edip durduğun azabı getir bize dediler. Bunun üzerine Salih, memleketinizde 3 gün daha yaşayınız. İşte bu yalanı çıkarılamayacak bir tehdittir dedim. Vakta ki azap emrimiz geldim. Sabaha girdikleri sırada onları o korkunç bağırış yakalayıverdim. Kazana geldikleri o şeyler kendilerinden hiçbir azabı def edemedim. Salih'i de onun mahiyetinde iman etmiş olanları da tarafımızdan bir rahmet olarak azaptan ve o günün rüsvaylığından kurtardık. Şüphesiz ki Rabbin o çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalimleri ise korkunç bir ses alıp götürdü de yurtlarında dizüstü çöken canları çıkan kimseler oluverdiler. Sanki orada hiç oturmamışlardım. Haberiniz olsun ki Semud kavmi hakikaten Rablerine küfür ettiler. Gözünüzü açınız. İyi biliniz ki Semud'a Allah'ın rahmetinden uzaklık verilmişti. Semud kavminin helak edilmesinde de bir ibret vardır. Hani onlara bir zamana kadar yararlananlardansınız denilmişti de Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardım. İşte bu yüzden kendileri de göre göre onları yıldırım tutuvermişti de ayakta durmaya güç yetiremediler. Bir yardım da göremediler. İşte sana onların kendi zulümleri yüzünden ıpıssız kalmış evleri. Şüphe yok ki bilecek bir kavim için bunda ibret verici bir nişane vardır. İman edip de fenalıktan sakınır olanları biz daima kurtardık. Salih aleyhisselamın helak olan kavmine hitap edişi ve Mekke'ye gidişim. Salih aleyhisselam, Semud kavmini yüce Allah'a iman ve ibadeti davet etmekle uğraşmıştım. Semud kavminin helakinden sonra Hicr'den ayrılırken onlara şöyle hitap ettim. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin elçiliklerini tebliğ etmişimdir. Size hayırhahlığı göstermişimdir. Fakat siz hayırhahları sevmezsiniz ki. Salih aleyhisselam yanında bulunan müminlere de ey kavmim, şüphe yok ki burası halkına Allah'ın gazap etmiş olduğu bir yerdir. Buradan hemen göç ediniz ve Allah'ın haremine ve emanına gidip kavuşunuz dedim. Abaların içinde ihrama girdiler. Liften yularlı genç kızıl tüylü develeri yedeklerine alarak yola düştüler. Telbiye ede ede gittiler, Mekke'ye varıp kavuştular. Hayatlarının sonuna kadar orada kaldılar. Kabirleri Kabe'nin batısında Darun Nedve ile Hicr arasında bulunmaktadır. Rivayete göre Salih aleyhisselam vefat ettiği zaman 258 veya 280 yaşında idim. Haremin azaptan koruduğu tek adam Ebu Rigal ve akıbeti. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinde Hicr'den geçerken Semud kavminden ancak haremin korumuş olduğu bir tek adamın sağ kaldığını haber vermiştim. Ashab-ı kiram ey Allah'ın peygamberi kimdi o adam diye sordular. Peygamberimiz Ebu Rigal'dir buyurdular. Ebu Rigal, Sakiflerin atasıydı.
Salih aleyhisselamın da kölesiydim. Onu Mekke tarafına sadaka, zekat tahsildarı olarak göndermiştim. Ebu Rigel, sütü çekilmiş 100 koyunu, ayrıca bir koçu ve bir de akşamleyin annesi ölmüş bir oğlan çocuğu bulunan bir adamın yanına vardım. Ona, "Beni sana Allah'ın Resulü gönderdi," dedim. Adam, "Resulullah'ın elçisi, hoş geldin, sefa geldin, istediğini al," dedim. Ebu Rigel, koyunlardan sütlü olanı aldı. Adam, "O annesinin ölümünden sonra sağ kalan şu çocuğundur. Onun yerine 10 koyun al," dedi. Ebu Rigel, "Hayır," dedim. Adam, "20 koyun al," dedi. Ebu Rigel, "Yine hayır," dedi. Adam, "50 koyun al," dedi. Ebu Rigel, "Yine hayır," dedim. Adam, "Şu bir koyundan başka koyunların hepsini al," dedim. Ebu Rigel, "Yine hayır," dedim. Bunun üzerine adam, "Eğer sen süt içmeyi seversen ben de severim," diyerek ok çantasındaki okları serdim. Sonradan, "Ey Allah'ım, sen şahit ol," dedi. Yayına bir ok yerleştirip Ebu Rigel'i öldürdüm. Bunun haberi Allah'ın peygamberine benden önce erişmesin dedim. Salih aleyhisselamın yanına varıp Ebu Rigel'in yaptıklarını haber verdim. Salih aleyhisselam ellerini göğe kaldırdı. 3 kere "Ey Allah'ım, Ebu Rigel'e lanet et," diyerek dua etti. Ebu Rigel'i öldüren Kays bin Aylanlardan Münebbih bin Hevazi'nin oğlu Sakif idi. Değerli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.

0: bilsin hakimler hakimi. Allah buyurdu ki, ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi.
1: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen büsbütün kaybedenlerden olurum.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Gençliğinde cesur mert bir civandın. Doğruluğa ta yürekten inandın. Muhammedül Emin ünvanı aldın. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Cemalin benzerdi Hüsnü Yusuf'a. Ceddin İbrahim'in hanif dilinde, bazen tüccar oldun Kenan ilinde. Yalan yanlış yoktu senin dilinde. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Meleklerde olmaz sendeki vefa.

0: Konuşurken sesin gayet sakindi. Bakışın karardı, gözler emindi. Firdevs dedikleri cennet tenindi. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Allah remzeyledi nim-i hürufa. Ahlakın Kur'an'dı, adabın Furkan. Ashabın ışıktı ehli beyt nurdan. Resul ayrılmaz çağır yarından. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Ehli beyte canlar feda bin defa. Şah Ali Fatıma Hasan Hüseyin. Sevdam Zeynep ile Zeynel Abidin. Sensin Önder, sensin Kevser, sensin Gül. Selam sana ya Muhammed Mustafa. Her zerrene halit feda bin defa.
1: ...91.0... Davet Radyo.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, yine bir Nur İklimi programında sizlerle beraber bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse Şualar Mecmuası'ndan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı 15. Şua El-Hüccetü Zehra kısmından 3. Medrese Yusufiye'nin tekbir dersinin 3. kısmı. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime ve binesta'in. Namazdaki Fatiha'nın manevi emriyle, Eşhedü en la ilahe illallah feyziyle, ikinci kısım yazıldığı gibi, namazdaki teşehhütte dahi, Muhammedur Resulullah, namazdaki teşehhütte dahi, ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah, cümlesinin diliyle, manevi ihtarıyla, ve süre-i fethin ahirinde, Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hak liyuzhirahu aleddîni kullihi ve kefâ billâhi şehîde Muhammedur Resûlullah vellezîne ma'ahu eşiddâ'u alel küffâri ruhamâ'u beynehum ilâ âhir. 5 mucize-i gâibiyeyi gösteren büyük ayetin nuruyla 3. kısmını yazmaya şimdi beyanına iznim olmayan 3 sebep için mecbur oldum. Tafsilatını, izahatını, senetli hüccetlerini Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam'a dair Zülfikar Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam ve Arabi Hizb-i Nuriye havale edip yalnız gayet muhtasar, kısacık 3 işaret ile Arabi Hizb-i Nuri'nin hülasasının bir hülasası ve tesbihatta tekrar ettiğim kelime-i tevhid ile daimi virdim bir tefekkür-i Arabi olarak burada yazılan Risaleciğinin Muhammedun Resulullah şehadetine dair parçanın bir nevi tercümesi ikinci ve üçüncü işarette yazılacak. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rebiyül Evvel ayının 12. gecesinde dünyaya teşrif ediyor. Ve biz öyle bir peygambere ümmet olmuşuz ki Rabbim bizleri o peygambere layık olmayı nasip etsin. Birinci işaret, bu kainat sahibinin tezahür-ü rububiyetine ve sermedi uluhiyetine ve nihayetsiz ihsanatına külli bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabele eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bu kainatta güneş lüzumu gibi elzemdir ki nevi beşerin üstad-ı ekberi ve büyük peygamberi Aleyhisselatü Vesselam ve fahri alem ve levleke levlek lema halaktul eflak hitabına mazhar ve hakikat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam hem sebebi hilkat-ı alem, hem neticesi ve en mükemmel meyvesi olduğu gibi, bu kainatın hakiki kemalatı ve sermedi cemil-i zülcelalinin baki ayneleri ve sıfatlarının cilveleri ve hikmetli efalinin vazifedar eserleri ve çok manidar mektupları olması ve baki bir alemi taşıması ve bütün zihşurların müştak oldukları bir dar-ı saadet ve ahireti netice vermesi gibi hakikatleri hakikat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam ve Risalet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam ile tahakkuk ettiğinden nasıl bu kainat onun risaletine gayet kuvvetli ve kat'i şehadet eder, öyle de başta alem-i İslam bütün beşer ve bütün zihşur cehennemden daha acı ve korkunç olan Adem'den, hiçlikten, idam-ı ebediden, fenai mutlaktan kurtulmak için daimi aşk ve şevkle her zamanda ve cami mahiyetinin bütün kuvvetleriyle, bütün istidat lisanlarıyla, bütün dualar ve ibadetler ve ricalarının dilleriyle istedikleri hayat-ı bakiyeyi kuvvetli ve kat'i beşaret veren Risalet-i Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam ve Hakikat-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şehadet edip Nevi Beşer'in medar-ı iftiharı ve eşref-i mahlukat olduğuna imza bastığı gibi her zamanda 350 milyon ehli imanın es-sebebü kel-fail sırrınca her gün işledikleri bütün hasenatlar ve hayırların bir misli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın defter hasenatına girmesi ve o tek şahsiyet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yüzer milyon belki milyarlar abid-i muhsin kadar külli bir ubudiyete ve füyüzata mazhar bir makam kazanması o zatın Aleyhisselatü Vesselam risaletine pek kuvvetli şehadet edip imza basar. Yani bu kainat sahibinin tezahir-i rububiyetine, yani Cenab-ı Hak Rablık sıfatının tecelli etmesi, yani Allah-u Teala'nın yaratan olması, terbiye etmesi ve sermedi uluhiyetine, ebedi varlığına ve nihayetsiz ihsanatına, nihayetsiz ihsanat var, ikram var insanlara. Külli bir ubudiyet ve tanıttırmakla mukabil eden, yani peygamberimizde bu özellikler var. Tezahir-i rububiyet, sermedi uluhiyet, nihayetsiz ihsanat, külli bir ubudiyet ve tanıttırmak. Bir de mukabil ediyor. Yani bu kainatta güneş lüzumu gibi elzemdir. Yani peygamberimizin varlığı kainatta olmazsa olmaz. Ne diyor? Beşerin, Nevi Beşerin üstadı ekberi. Nevi Beşerin üstadı ekberi. Yani en büyük üstadı. Büyük peygamberi Aleyhisselatü Vesselam ve Fahri Alem. Alemlerin Rabbi, alemlerin efendim Rabbi olan Cenab-ı Hak ne diyor? Levleke levlek lema halaktul eflek. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Yani Cenab-ı Hak peygamberimize bu ifadeyi kullanıyor. Kutsi bir hadis olarak levleke levlek lema halaktul eflek. Hitabına mazhar olmuş peygamberimiz. Ve kainatta yapılan bütün her şeyden hisseder. Ne diyor? İmza bastığı gibi her zamanda 350 milyon ehli imanın es-sebebü kel-fail sırrınca sebep olan, bir şeye sebep olan onu yapan gibidir. Peygamberimiz İslamiyeti bütün insanlığa getirdiği için, bütün aleme tebliğ ettiği için ne yapıyor? Sebep olan onu yapan gibidir. Bir şeye sebep olduğu için. Her gün işledikleri bütün hasenatlar, güzellikler, sevaplar ve hayırların bir misli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, peygamberimizin defter-i hasenatına, amel defterine girmesi ve o tek şahsiyet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yüzer milyon, belki milyarlar abid-i muhsin kadar, abid-i muhsin ibadette bulunan kul demek arkadaşlar. Külli bir ubudiyete ve füyüzata, feyizlere, bereketlere mazhar bir makam kazanması peygamberimizin. O zatın aleyhissalatü vesselam risaletine pek kuvvetli şehadet edip imza basar. Yani es-sebeb kel-fail sırrıyla levleke levlek lema halaktul eflek neticesinde peygamberimiz kainatta vücudunu ve var olmasını Cenab-ı Hak iktiza etmiş. İkinci işaret, benim birdimde her vakit tefekkürle baktığım 20'den ziyade şehadetlere işaret eden Muhammedun Resulullah sadıkul vaadil emin bi şehadeti zuhurihi defaten ma'a ummiyetihi bi ekmeli dini ve islamiyeti ve şeriatı bi ekva imanin ve itikadin ve ibadetin ve bi a'la davatin ve münacatin ve davatin ve bi ammi tebliğin ve etemmi metanetin harikatin müsmiratin le misle leha. Kısa bir nevi tercümesi ve meali. Yani Muhammed'in aleyhissalatü vesselam peygamberimizin risaletine şehadet eden birincisi 11 halatından çıkan bir hücceti risalettir. Evet, okumak ve yazmak öğrenmediği ve ümmi olduğu halde peygamberimizin bu vasfı var. Okuma ve yazma bilmediği. Ümmi olduğu halde 14 asrın ukalasını, akıl sahiplerini, filozoflarını hayrette bırakan ve edyan-ı semaviyede birinciliği kazanan, edyan-ı semaviyede, semavi dinlerde birinciliği kazanan bir din ile birden tecrübesiz ve defaten meydana çıkması emsal kabul etmez bir halet olduğu gibi, sözlerinden, fiillerinden, hallerinden çıkan İslamiyet her zamanda 350 milyon insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına terbiyekârâne ders vermesi ve manevi terakkiyata sevk etmesi emsalsiz bir halettir. Yani okuma yazma bilmediği, öğrenmediği halde 14 asrın akıl sahiplerine, bilim adamlarına hayrette bırakıyor ve semavi dinlerde birinciliği kazanıyor ve birden tecrübesiz ve defaten birdenbire emsal kabul etmez bir halet olduğu gibi sözleri, fiilleri, yaşantısı, halleri, davranışları çıkan İslamiyet her zamanda 350 milyon insanın ruhlarına, nefislerine, akıllarına terbiyekârâne ders vermesi. 2 milyar Müslüman nüfusu var dünya genelinde, öyle addediyoruz. Demek ki bütün hepsine bu İslamiyet'in güzelliği ne olmuş? Nakşedilmiş. Ve manevi terakkiyatı sevk etmesi emsalsiz bir halettir. Hem öyle bir şeriatla meydana gelmiş ki, adilane kanunlarıyla, adaletli olarak nevi beşerin, insanlık aleminin beşten birisini 14 asırda maddi ve manevi terakki içinde idare etmesi misilsiz bir halet olduğu gibi, 14 asırda maddi ve manevi, yani sadece mana değil, maddi olarak da günlük yaşantıda, sosyal hayatta yaşadığımız bütün her hayatın her safhasında terakki içinde idare etmesi misilsiz bir halet olduğu gibi, o zat aleyhissalatü vesselam peygamberimiz öyle bir iman ve itikatla meydana çıktı ki bütün ehli hakikat her zaman onun mertebeyi imanından feyiz almalarıyla beraber en yüksek ve en kuvvetli bir derecededir diye müttefikan tasdikleri ve o zamanda hadsiz muarızlarının ona muhalefeti zerre kadar bir telaş, bir vesvese, bir şüphe vermemesi gösteriyor ki kuvve-i imaniyede dahi onun emsali yok. Ve o külli yüksek imanı misilsizdir. Yani peygamberimiz öyle bir adilane kanunlarla, İslamiyet'in getirmiş olduğu Kur'an'ın hükümleriyle öyle 14 asırda maddi ve manevi olarak insanlara öyle güzellikleri sunmuş ki iman ve itikatla meydana çıkmış. Ve o kuvvetli bir kuvve-i maneviye, yani dayanak noktası olarak ne olmuş? İslamiyet'in o güzelliği bütün insanlığa, başta sahabeler olmak üzere, tebe-i tabiinler olmak üzere, salihin, sıddıkinler, veli kullar, değil mi? İnsanlar, Müslümanlar, bakıyorsun hepsi o güzellikten istifade etmiş. Hem öyle bir ubudiyet ve ibadet gösterdi ki, İptidada ve intihayı birleştirip, iptidada, başlangıçta ve sonda birleştirip hiç kimseyi taklit etmeyerek, ibadetin en ince esrarını görüp müraat ederek, en dağdağlı zamanlarda dahi tam tamına ubudiyeti yapması, emsalsiz bir halet olması gibi, Halık'ına karşı öyle davet ve münacat ve ricalar yapmış ki bu zamana kadar telahük-ü efkarla beraber, fikirlerin birbirine yakın olmasıyla beraber, eklenmesiyle o mertebeye yetişilmemiş. Yani öyle bir intibah ve öyle bir iptida, hiç kimseyi taklit etmiyor. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu kanunlar ve Kur'an'ın o güzelliğiyle öyle davat ve münacatta ricalar yapıyor. Mesela örnek olarak Cevşenül Kebir münacatında binbir esma-i ilahiyi şefaatçi ederek Halık'ını öyle bir tarzda tavsif ve tarif eder ki emsali yok. Yani Cenab-ı Hakk'ı o okuduğumuz Cevşenül Kebir'de öyle Cenab-ı Hakk'ın isimleri var ki hepsini öyle bir güzellikle tavsif ve tarif etmiş, emsali yok, örneği yok. Ve marifetullah'ta kimse ona yetişememesi misilsiz bir halettir. Marifetullah da nedir? Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla tanımak. Yani şimdi bir köydesin, köyün muhtarını tanımamak. Şehirdesin, şehrin valisini tanımamak. Şehrin belediye başkanını tanımamak. Ne kadar abes olur, değil mi? İşte marifetullah da böyle. Cenab-ı Hakk'ı en layıkıyla, en güzeliyle tanımak ve ona göre ibadetlere, değil mi, hassasiyet göstermek. Ve marifetullah'ta kimse ona yetişememesi misilsiz bir halettir. Hem öyle bir metanetle insanları dine davet ve öyle bir cüretle risaletini tebliğ etmiş ki kavmi ve amcası, kavmi, yaşadığı kavmi, amcası ve dünyanın büyük devletleri ve eski dinlerin etbaları ona muarız, eski dinlere tabi olanlar ona muarız karşı geldiği halde ve düşman oldukları halde zerre kadar korkmayarak, çekinmeyerek umumuna meydan okuması ve başa da çıkarması emsalsiz bir halettir. Yani peygamberimizin öyle metaneti var ki, değil mi? İmandan sonra en güzel güzellik, değil mi? Dine davet, öyle bir cüretle risaletini tebliğ etmiş ki, insanları çağırmış ki, İslamiyet'e davet etmiş ki, kavmi, amcası, dünyanın büyük devletleri, eski dinlere tabi olanlar, ona muarız, düşman olanlar, onlardan zerre kadar korkmayarak, çekinmeyerek umumuna meydan okumuş ve başa da çıkarması emsalsiz bir halet. İşte onun sıdkına, doğruluğuna, sadakatine ve nübüvvetine bu harika emsalsiz 8 haletin mecmu gayet kuvvetli bir şehadettir. Ve bu haletler o zatın aleyhissalatü vesselam nihayet derecede ciddiyetine ve itminanına ve kemal-i sıdkına ve hakkaniyetine kat'i kanaati var olduğunu gösteriyor. Alem-i İslam her günde, her teşehhütte milyonlar lisanla Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu der. Ey peygamber, Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı senin üzerine olsun diyor. İnsanlar kılmış olduğu namazlarında, yapmış olduğu efendim ibadetlerinde teşehhüd manası tahiyyatta otururken bu manayı ne yapıyor? Söylüyor. Alem-i İslam her günde, her teşehhütte milyonlar lisanla, dille ve onun memuriyetine teslimiyetini ve getirdiği saadet-i ebediye beşaretini tasdik ettiğini ve beşeriyetin derin bir aşkla ve fıtri ve istidadı pek kuvvetli bir iştiyakla aradığı hayat-ı bakiyeyi, hayat-ı bakiyeye, ebedi hayata sağlam bir yol açtığına karşı alem-i İslam minnetterane, müteşekkirane, teşekkür manasında. Ne diyor? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ile bir manevi ziyaret ve görüşmek ve 350 milyon belki milyarlar namına onu tebrik eder. Peygamberimizin bu yaşantısı hepimize bir örnek olmuş. Siyer-i Nebisi'nde bütün her şeyle tafsilatlı bir şekilde bize izah edilmiş. Yani Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Peygamberimiz bütün insanlığa kurtuluş reçetesi olarak gönderilmiş. Peygamberimiz bütün mazlumlara efendim kurtarıcı olarak gönderilmiş. Ve Peygamberimiz bütün insanlığın reçetesi olmuş. Ve Peygamberimiz bütün çaresizlerin çaresi olmuş. Ve Peygamberimiz bütün efendim dünyadaki insanların arayıp da bulamadığı bütün dertlere deva olmuş. Yani öyle bir peygamber efendim gelmiş ve Hatemül Enbiya vasfını almış. Ve peygamberlerin tanıtıcısı olarak, tamamlayıcısı olarak ne yapmış? Alemimize bütün insanlığa böyle mühür gibi basmış. Demek ki insan peygamberimizin hayatını, ondan maksat sünnet-i seniyesini, adam muaşeretini, yaşantı noktasında yani örnek alsa, efendim istikametle adetlerini ibadete çevirebilir. Ve öyle bir rehberi kendine, üstadı ekmel seçse ne yapar? Dünyada hem yaşantısı olarak rahat, ahirette de yaşantı olarak da bahtiyarlar zümresine nail olur. Evet değerli dinleyenler, bir programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Rabbim nasip ederse bir başka programda sizlerle yine buluşmak ümidiyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Cumartesi günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar. Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmet. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Selam, Fetih Burcu'nda dirilen yiğitlere. Ölüm yine virandır ve andır şimdi ölüm. Selam, kıyam vaktinde vurulan yiğitlere. Şehadet ufkunda kan revandır şimdi ölüm. Selam, eğilmeyip de kırılan yiğitlere. Zalimlere dur diyen isyanımız bir bizim. Ya Allah, nidasıyla devirdik tiranları. Devlere mezar olan destanımız bir bizim. Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük. Gökyüzü alev alev yağınca üstümüzden tekbirlerle çoğalıp sonsuz yare yürüdük. Yürüdük sala vakti karadan ve denizden, karanlığın kalbine aşikare yürüdük. Binbir çiçekten gelen dermanımız bir bizim. Bir hilal bestesidir ruhumuza dokunan meşalemiz, o kutlu fermanımız bir bizim.

parlayan nurdur vatan. Bardık mı üzerine demirden dağ yıkılır. Yüzünde ay ışığı yine mağrurdur vatan. Tarih tebessüm eder, bu vahşi çağ yıkılır. Bayrağı kanımızla yıkanmış surdur vatan. Derdimiz divanedir, ozanımız bir bizim. Düşlerimiz parlıyor mehtabında ülkemin. Direnişe çağıran ezanımız bir bizim. Mekan bize mühürlü, zaman deryadır bize. Suyun bize mühürlü, zaman deryadır bize. Suyundan içiyoruz ilahi bir sebil.

bağırsak limanımız bir bizim. Kuyusunda Yusuf'uz yeryüzü mahşerinin, Nemrutları deviren imanımız bir bizim.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Ey Alimunzur, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Ey Alimunzur, ey dağların kartalı. Benim ömrümde bir kırlangıç ağdı vardır bildiğin. Benim ömrümde tel örgüler, kuşlu kayası, kör karanlık, yağlı kurşun. Bir de yanık türküsü anamın. Her biri bir başka seherinde güz dönümünün. Vurup gitmiştir sessizce oğulları. Şu gurbet denen, şu belalı, şu pur yılanı, şu bilinmez sefere.

bir ırmak vardır. Durup önünde taş yüzdürdüğümüz ak köpüklerinde, sesine sesimizi kattığımız ve anamızın patiskadan biçtiği uzun donlarımızla, bir turna balığına gençliğimizi sattığımız, haylandığımız, adamdan sayılıp delikanlı halaylarına karıştığımız, yıldızların altında dam bacalarında aşık attığımız. Benim ömrümde yarı çıplak kopil delikanlısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menefşe, yedi veren gülleri böğürtülen, bir de sen içime işleyen. Ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarım akına yaktığım sebebim. Namerd olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ey Ali Munzur, ey dağların kartalı, sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı.

da bir gurbettir, yıkar adamı içine. Bu da bir rivayettir, 12 yıl bilmem kaç bin gece. Bir türkü sesinde, dumanlı dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var benim ömrümde. Şimdi vur, vur içine onca talanı, onca sevdayı vur, vur Ali Munzur. Bu sol yandaki hicran yarası böyle çoktur. Benim ömrümde çiçeğin bozamadığı, karanlığın düşemediği yüzüm, bana mahsus kor ayazda üşüdüğüm, tercanın yeşili, ciminin üzüm gözlü güzeli ve güzün yaprağını döken de dut ağacım, kalbime bir gül dikeni, fikrime sevda batan da, Kemah'ın istasyonuna Doğu Ekspresi demir atan da, Murat suyu Fırat'a karışıp üç gün üç gece kan akan da, ben belki bin gece sayanda gurbet akşamlarında yıldızları, emanetine iyi bakasın köylü kızı, o elinde tuttuğum o kanayan şey, Ali Munzur'un kalbinin yarısı.

yarısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menevşe yedi veren gülleri böğürtlen, bir de sen, bir de sen içime işleyen, ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaktığın sebebim, namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Namert olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ben Ali Munzur, ben dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Açıldı ömrümün

0: Size Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun

0: Mızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

kara gözünde, bazen de gülüşün seher yerleri. Zincire vurunca hüzünler seni, şefkatime sığın, sarayım yavrum.

yaz bitti. Sesin ay düştü. Mavi neonları söndü sahil çay bahçelerinin. Ortalıkta birkaç sarı yaprak, yarım bir çay ve sadece hatıralar var. Yaz bitti. Çekildi gözlerin lacivert sulardan. Ay gitti. Hani bu sondu, hani ağlamak yoktu. Geride yosun kokusu ve şarkıları Ege'nin. Geride korku. Yaz bitti. Ay düştü ellerimden. İsmin şimdi şurada, üstünde şu iskelenin. Yaz bitti. Sesin ay düştü içimde. Bütün şarkılar gibi kederli, unutulmuş bir akşam tanışıklığı kadar derbeder. Her şeyi aslına döndüren bir ateş, aşk ve nar. İşte sonbahar. Yaz bitti. Çekerek içimden ne varsa, iyot kokan, deniz kokan, sen kokan. Rüzgarı saçlarına benzetmek ve saçlarını rüzgara verişini beklemek. Bir taburenin üstünde oturup seni özlemek bitti. Ay gitti ellerim.

Hadi ömre yürüyelim. Geriye şiirler kalsın. Belki kimsesiz anılar. Sevdanın yoksullarına dağıtacak kadar. Belki bir imbatla, bir martı kanadında ya da yarım bırakılmış bir akşam şarkısında. En iyisi bir dalganın köpüğünde kalsın adın. Anlaşılan artık olmamalısın. Radyolarda şarkılar dinlemeliyim. Hangisi sana benziyorsa ben de biraz söylemeliyim. Güneşi avuçlarımıza bırakan bir Temmuz'un ardından yürüyüp gitmeliyim. Seni lacivert sularından çıkarıp Ege'nin, okyanusların bitimsiz mavilerine terk etmeliyim. Kim bilir, belki de artık üşümeliyim. Hey sonbahar, ben şimdi seni sevmeliyim. Yaz bitti, sesin ay düştü. Mavi neonları söndü sahil çay bahçelerinin. Ortalıkta birkaç sarı yaprak, yarım bir çay ve sadece hatıralar var.

tütüyorsun vuslat gecesi gibi. Gözümde tütüyorsun.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

kaybetsin zaferi. Baş koydum bu yola, dönemem geri. Rabbim bize nasip etsin zaferi.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: الرحمن و رحیم اللهın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, uzun, zorlu, binbir mahrumiyetleri bağrında barındıran bir yolculuk yapılmıştı. Medine-i Münevvere'den Tebük'e gidilmiş ve tekrar Medine'ye dönülüyordu. Bu uzun yolun gidiş ve gelişi 1500 kilometre kadardı. Açlık, susuzluk ve ciddi boyutlarda yorgunluklar içinde bir dönüş yolculuğu gerçekleşiyordu. Uzun yolun tozu dumanı içinde müminlerin saçı sakalı birbirine karışıyordu. Medine'ye yaklaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam ordusuna sesleniyordu. Şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyuruyordu. Efendimizin şerefli arkadaşları, ey Allah'ın peygamberi, halimiz meydanda, bundan daha büyük cihat var mı dediklerinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, en büyük cihat nefisle yapılan cihattır buyuruyordu. İnsan varoluş sırrını yakalayabilmenin yolcusuydu. Bu yolda önce bedeni denetime almak gerekiyordu. Az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı hayat haline getirmek vardı. Ama insanda ileri boyutta mide şehveti vardı. Bu şehveti dizginlemek, denetim altına almak asla kolay değildi. İnsan bu yolda kararlı 5-10 adım atsa bile mide şehveti şiddetini artırıyor ve insanı çiziyordu. 5-10 adım atmıştı ama şimdi 20-30 adım geri atıyordu. Bu yolda dirençli bir şekilde kararlı duruş gerekiyordu. Ama kaç insan bu derin direnci gösterebilecekti? Oysa bu yolun daha ilk etabıydı. Sonra zihin dünyasına ilişkin yolculuk başlıyordu. Edindiğimiz bilgilerle, okumalarla insan kendini üst noktalarda görmeye başlıyordu. Nefsin eline bir materyal geçiyordu. Bilgili olma materyalini eline geçirmişti. Nefis nasıl da döverdi o materyalle? Kişi bu tahriklere ne kadar dayanabilirdi? Yavaş yavaş nefsin oluşturduğu duygulara meylederdi. Kendini bir şey sanma, kendini büyük görme eğilimi kendini hissettirirdi. Diğer insanları küçük görme gibi vahim bir yanlış kulvara girerdi. O yolun yolcusu olabilirdi. Ama bu tehlikeli, tuzaklı yolu da geçebilirse duygu dünyasına, gönül dünyasına ulaşırdı. Kalplerde kin olabilirdi. Haset olabilirdi, enaniyet olabilirdi. Kalbi bu hastalıklardan arındırmak asla kolay değildi. Zorunu zoruydu. Şems suresinin 9. ve 10. ayetinde elbette nefsini temizleyen kurtulmuştur. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim müminlere kalbi selim diye bir konuyu gündemlerine koyuyordu. Rahman-ı Rahim'in huzuruna kalbi selim ile gelenler sahili selamet olacaktı. Dördüncü aşamada ruhsal dünyaya yolculuk başlıyordu. Beden katmanını aşmak vardı. Zihinsel boyutu geçmek vardı. Duygusal katmanını aşmak gerekiyordu. Ve ruhi katmana ulaşmak vardı. Bu bir yolculuktu. Bu insanın asıl yolculuğuydu. Bu insanın varoluşunu gerçekleştirme yolculuğuydu. Zordu, çetindi. Bu nedenle bu yolun sonuna varanların sayısı parmakların sayısı kadar azalıyordu. Onlar şeffaf müminlerdi. Onlar şeffaf Müslümanlardı. Kalpleri Rahman-ı Rahim ile hemdem olanlardı. Onlar en güvenilir insanlardı. Onlar daima dost doğru olurlardı. Hep doğru söylerlerdi, hep doğru iş yaparlardı. Onlar Rabbani yolda hiçbir harama bulaşmadan tertemiz bir hayatı yaşamaya gayret ederlerdi. Özellikle yalan söylemekten şiddetle sakınırlardı. Hayata olumlu bakarlardı. Olumsuz kelamlar etmezlerdi. Hasreten insanların kusurları araştırmaktan özenle kaçınırlardı. Bundan derin rahatsızlık duyarlardı. Güzele yönelirlerdi. güzel düşünürlerdi, güzel sözler söylerlerdi, güzel yaşarlardı ve güzel bir ölümle ölmek isterlerdi. İnsanın, insanlığın hayatında en zorlu, en çetin konu, insanın kendisini geliştirmesiydi. Ahlaki, kişilik gelişimini gerçekleştirmekti. Bir aileyi, bir toplumu ayakta tutanlar, o aile ve toplumdaki olgun insanların sayısıyla orantılıydı. Yeryüzünü dağlar tutuyordu. Toplumları da bilge olup olgun olan güzel insanlar ayakta tutuyordu. Hayatı dengeli sürdürebilenler hem model insanlardı hem de o toplumu ayakta tutan insanlardı. Dengeli oluş hem küçük cihadı hem büyük cihadı dengeli götürebilmekti. Her şeyin hakkını verebilmekti. Müminler 30 bin kişilik ordusuyla Bizans üzerine gitmişlerdi. 20 gün Tebük'te beklemişlerdi. Ama Bizans karşısına çıkamamıştı. Müminler şimdi büyük bir cihadı gerçekleştirmiş oluyordu. Bir başarıya ulaşmış oluyorlardı. Ola ki bu ve benzeri başarılar müminlerde bir rahatlama, bir gevşeme, bir atalet oluşturabilirdi. Hatta bazılarında ucup hastalığı bile oluşturabilirdi. Kendini beğenme duygusu yavaş yavaş onları kuşatabilirdi. Bir de nefsi emmare her dem fısıldayıp duruyordu. O her an uyanıktı. Kul bir gaflet göstersindi, hemen o gafletten içeriye nüfuz eder, ruha nüfuz ederdi. Ruhumuzu bulandırabilirdi. Ruhlarda olumsuzluklar oluşturabilirdi. Ayet-i kerimede ey iman edenler, ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz buyuruluyordu. Bütün mesele hayatla sözlerin bütünlük oluşturmasıydı. Özüyle, sözüyle, halleriyle bir bütünlük gerçekleştirmekti. İdealler yüksek olabilirdi. İdeallerin gerçekleştirmesi adına oturaklı sözler söylenebilirdi ama onun pratiğine gelindiğinde işin asla söylendiği gibi kolay olmadığı hemen kendini gösteriyordu. Hayrıyla insanın kendisini inşa etmesi ana konuydu. Bu çileli bir yolculuktu. Zor bir yolculuktu. Bu konuda mesafe almak yiğitlerin değil ancak baba yiğitlerin işiydi. Ama asıl olan bir husus vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminin niyeti amelinden değerlidir, amelinden üstündür buyuruyordu. Mümin Rabbani yolda olacaktı. O yolda mesafe almak için çabalayacaktı. Hiçbir mesafe alamasa bile o niyet ve hasreten o çaba indallah'ta çok değerliydi. Kulun kaygıları, duyuşları, düşünüşleri ve çırpınışları son derece değerliydi, önemliydi. Önce yolda olmak vardı. Sonra mesafe alabilmek için derin bir duyuşla ciddi gayret ortaya koymak gerekiyordu. Nemrut dağlar misali odunlar toplatıyor ve ateşe veriyordu. Ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşte yaksındı. Develer ateşe yüklerle odun taşıyordu. Ateşin daha azgınlaşarak yanması için. Karınca da ağzına su damlasının zerresini almış ateşi söndürmeye gidiyordu. Develer soruyordu. Ey karınca, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Minnacık su ile dev ateşleri mi söndüreceksin diye soruyorlardı. Karıncanın cevabı, safımı belirliyorum. Hazreti İbrahim'in safında olduğumu ortaya koyuyorum diyordu. Bir bilinç vardı, bir çaba vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bizans İmparatorluğu üzerine yürümek suretiyle büyük kazanımlar gerçekleştiriyordu. Bizans İmparatorluğu'nun bir imajı vardı. Bizans büyük bir güçtü, kuvvetli bir heybetti. Hiçbir güç bu büyük gücün karşısına çıkamazdı. Çıksa bile perişan olurdu. Böyle bir imajı vardı. Yenilmez bir güç olarak egemenliğini kurmuştu. Müslümanlar bu gücün karşısına çıkıyorlardı. Onlar büyük bir kuvvetti, güçtü ama müminlerin hayata, ölüme bakışları bambaşkaydı. Onlar Allah'a dayanmış, güvenmişlerdi. Onlar hayatı onun için yaşamanın varoluş sırrı olduğunu derinden kavrayanlardı. Onlar onun yolunda ölebilmeyi en yüksek makam olarak bilirlerdi, inanırlardı. Şehitliği her biri kalplerine, alınlarına yazmışlardı. Her birinin gönlünde şehadet makamı bir sevdaydı, bir hedefti. Onlar Allah'tan gayrısından korkmazlardı. Hayatları da ölümleri de Rahman-ı Rahim içindi. Şairin diliyle, ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm. Bizans o zamanın en süper gücüydü. Karşısına korkusuz bir toplum çıkıyordu. İslam ordusu çıkıyordu. Dün Mute'de 3000 kişilik İslam ordusu 200 bin kişilik Bizans ordusuyla yaman bir harp gerçekleştirmişti. Şimdi 30 bin İslam eriyle Tebük Ovası'ndaydı. Ama Bizans ordusu yoktu. Bizans karşısına gelememişti. 20 gün Tebük'te kalmışlar, yine bir karşılık veren olmamıştı. İslam ordusunun bu korkusuz tavrı Bizans'ın heybetini parçalıyordu. Kalplerdeki yenilmezlik imajını siliyordu. Asıl olansa artık bu coğrafyalarda yeni bir güç vardı. Bütün güçlerle savaşabilecek bir kuvvet vardı. O günün dünyasındaki süper güce kafa tutan, meydan okuyan bir İslam ordusu vardı. Artık o coğrafyanın küçük devletçikleri, kabileleri, valileri dalga dalga Peygamber Efendimiz'e geliyor, ya İslam'la şereflenmek istediklerini bildiriyor ya da cizye vermek suretiyle İslam'ın bayrağı altında yaşamak istediklerini açıklıyorlardı. Suriye toprakları tedrici bir şekilde İslam'ın diyarı oluyordu. Özellikle Arap Yarımadası'nda artık İslam'ın sancağı dalgalanıyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefatına çok yakın bir zamanda büyük bir ordu hazırlıyordu. Komutan olarak da kendi ellerinde büyüyen Hazreti Usame bin Zeyd'i tayin ediyordu. Bu büyük ordu Suriye üzerine, Bizans üzerine yürüyecekti. İslam'ın bütün insanlığa açılımı Suriye üzerinden gerçekleşecekti. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: 90.
1: Gönlümüzden gönlümüze.
0: Davet Radyo.
1: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar. Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Doğruluk kalbin konuşmasıdır. Yani kendisinde olanı söylemesidir. Ebul Hasan Harakani radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Saçları, gözleri yanmış. Zehirli gaz bombaları yılan gibi sokmuş, yalamış gövdelerini. Ağızları, küçücük dilleri yanmış. Bütün Beyrut sapsarı kalmış. Sanki ağlamak imkansız. Başları paletlerle ezilmiş babaları, Yahudi doğramış analarını, binlerce çocuk topların betonların altında.

Beyrut'un gözyaşları şimdi Kudüs'ün yanı başında. Müslümanlarsa uzakta, sanki başka, gelinmez bir dünyada. Acın bir vadi, zehirli çiçekler bir ova gibi karşımda. Gözüm baksın sadece, ayrıntıları, kıvrılıp kırılmış bilekleri kemikten, yakılmış etleri, kuma serilmiş cesetleri, büyük ajansların yaydığı resimleri, bir seyirci gibi görsün dursun, bir kadın gibi ağlasın.

Beyrut Yengeç Kıskacında. Çoğu Müslüman kafir yanında. Yaslanmış yastıklara, sonunu beklerler filmin. Sen Filistin, hokkaları doldur kanla. Şairler eğer ahın varken, uzanırlarsa tomurcuklara, güllere, her biri kanlı bir ateş, bir korku, bir azar, bir şama olsun. Filistin, sen işine bak, kar toprağını, yoğur gazabını yaradanın.

Bir mezarlık kadar ölüye şahit her evin. Her soluğun yeni bir can veriş. Eğer kalmamışsa katlerde Allah sevdası, ey Filistin, kar, kar toprağını, yoğur gazabını yaradanı.

bak. Asıl ölen yaylalar, villalar, tok kadınlar. Hissiz dudaklar, dairetsiz kalpler. Asla değil kalıp çölde yatan kadın.

körsün. Olabilir. Taş al ve at. Kafiri bulur. Hani ceylanların, hani cihat marşın, bir yumruk harbinden nasıl da kaçtın? En arka safta bile kalmadın. Cengi attın, dünyaya daldın. Tezeye konan sinekler gibi.

0: dönüyor bu kaç. Dünya üstten yanlardan daralıyor. Ovalardan dar geçitlere sürülen sığırlar gibi bir gün ister istemez karşısında olacaksın kaçtıklarının. Dua et. Dua et. O gün henüz mahşer olmasın.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله رسول صلى الله عليه وسلم şöyle buyuruyor. بسم الله الرحمن الرحيم. اجلدوا في قليل الخمر وكثيره. Şarap içtiği zaman bir insan hamır, yani kafayı örten, kafayı dumanlayan, aklı gideren. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Hamır diyor. Hamır nedir? Örtü. Yani aklı örten, insanın düşünmesini engel olan, sarhoş eden her maddeyi ne yapıyor? Hamır kapsamı içerisine alıyor. Onun azı da çoğu da yasaklanmıştır ve haramdır. İşte Peygamberimiz öyle buyuruyor. Fi kalili hamri ve kesirihi, onun çok olmasında veya az olması noktasında ne yapın? Celde vurun. Ona ceza verin. Fe inne evvelehe haramun. Onun başı da haramdır. Ve ahirehe haramun. Sonu da haramdır. Çünkü niye? Bir yudum da içsen haramdır. Daha fazlasını içsen, bir şey de içsen haramdır. Çünkü çoğu haram eden bir nesnenin azı da haramdır. Yani bir insan şunu diyemez. Ya ben içkiden işte bir bardak içiyorum, bu bir şey olmaz, ben sarhoş olmuyorum. Yok. Madem ki o hamırdır, aklı örtücü bir maddedir, yasaklanmış bir maddedir, onun azı da çoğu da haramdır. Onu içemezsin. Ölçüyü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getirmiş, koymuş. Allah-u Teala emretmiş ve Allah-u Teala'nın emri üzere kul ne yapacak? Bundan, o pis şeyden sakınacak. Çünkü içki nedir? Bu sarhoş edici maddeler bütün kötülüklerin anasıdır. Ve bütün şerrin anahtarıdır. İnsanın sağlığına zarar, bedenine zarar, aklına zarar, ailesine zarar, topluma zarar, kesesine zarar, hep zarar. Ve düşünün, Allah-u Teala içki içen bir insanı sarhoşken diyor yaklaşmayın. Yani huzuruna bile kabul etmiyor. Ne kadar kötü bir şey ki. Onun için sahabe-i kiram diyor ki biz içki içmeyi puta tapıcılık olarak görürdük. Bu kadar ağır görüyorlar. İşte İslam dini ibadet, iman, muamelat, ukubat dediğimiz dört bölümden oluşuyor. Ukubat nedir? Kişilerin suç işlediğinde verilecek ceza. Bir suç işlemiş, ona İslam cezalar getirmiş, müeyyedeler getirmiş. İşte buna ne diyoruz? Ukubat diyoruz. İçki içen bir insana da İslam bazı cezalar getirmiş. Çünkü kötü bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kimse böyle içki içiyor, sarhoş bir halde geliyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye hurma dalı ve ayakkabıyla vuruyor ve niye içki içtin diyor. Bu şekilde vuruyor. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Resulullah'ın halifesidir. O da ne yapıyor? İçki içen bir insana 40 tane sopa vuruyor. 40 tane vuruyor. Bir hadis-i şerifte de içki içildiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Nuaym ve Nuaym'ın oğlu sarhoş vaziyette geliyorlar ki Peygamberimiz onları bu halde görünce çok üzülüyor. Çok da ağrına gidiyor. Çünkü sahabeyi o durumda görmek, çünkü sarhoş olma vasfı nedir? İnsanın böyle rezil bir halidir. Perişan bir halidir. Arap şairin birisi öyle diyor. Ben diyor içki içenlerin halini gördüm. Ondan dolayı diyor cahiliyede bile ağzıma içkiyi koymadım diyor. İçmedim. Çünkü içkinin insana getirdiği hal böyle. Aklı gittin bir insanın ne olur? Perişan olur. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları bu halde görünce üzülüyor, ağrına gidiyor ve oradakilere diyor ki buna hurma dalı ve ayakkabılarla vurun. Ve bir kısmı ne yaptı diyor? Hurma dalıyla vurdu, bir kısmı ayakkabısıyla çıkardı, vurdu. Ve hadisi rivayet eden Ukbe bin Haris radıyallahu anh da diyor ki ben de ona vuranlardan biriyim diyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu şekilde ukubat bölümündeki had bölümünde celde olarak içki içenlere bu ceza veriliyor. Resulullah zamanında bu verildiği gibi Hazreti Ebubekir zamanında da vuruluyor. Hazreti Ömer'in halifenin ilk zamanlarında, ilk dönemlerinde sahabe diyor ki içki içene işte biz de ayakkabılarımızla vururduk, ellerimizle vururduk, işte abalarımızla vururduk. Hani elle, bir insan ceketini çıkartır, gömleğini çıkartır, ne yapar? Elinde böyle sopa gibi onunla vururduk diyor. Fakat Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın döneminde tabi İslam genişliyor. Birçok beldeler fethediliyor. İnsanlar İslam'la müşerrefleniyor. Fakat bir türlü bazı cahiliyelerden kurtulamıyor, adetlerden. Bunlardan birisi de nedir? O içki kötülüğünden bir türlü kurtulamıyorlar. Ve içki içme çoğalıyor. Adam biraz da hayatı da ferah, rahat bir hayat yaşıyor. Bu sefer ne yapıyor? Tarlalar, bağlar, bahçeler, geniş arazi. İçki içme çoğalıyor. Bu sefer Hazreti Ömer radıyallahu anh böyle sahabeleri topluyor. Diyor nasıl yapalım? Bu insanlar diyor gün geçtikçe bu illete düşüyorlar. Bir kısım cezalar da vermemiz lazım. İşte Resulullah zamanında böyle yapıyorduk. İşte Ömer, Ebu Bekir zamanında 40 tane sopa vuruyorduk. Şimdi ne yapalım diye böyle kendi aralarında istişare ediyorlar. Hazreti Ali diyor ki içki içen bir insan diyor böyle hezeyanlar eder. Sarhoş olur. Sarhoş oldu mu böyle konuşur. Ne konuştuğunu bilmez. Yeri gelir Allah korusun. Hani Allah'ı bile inkar eder ve iftira da eder. Kur'an'da da diyor iftiranın cezası kazif haddi vardır. Nur suresinde geçer. 80 sopadır diyor. Bu nedenle içki içenlere 80 sopa vuralım diye belirtiyor. Hazreti Ömer başkanlığındaki heyet böyle bir şeyi kabul ediyor ve içki içenlere 80 sopa vurulmaya başlıyor. Yani hem dünyada bir ceza var hem de ahirette bir ceza var ki Allah korusun. Çünkü içkinin kötülükleri çok büyüktür. Dinin ana gayesi nedir? Aklı korumak, nesli korumak, dini korumak, nefsi korumak, değil mi? Malı korumak. Şimdi malı korumak için ne yapmış İslam? Hırsızlığı yasaklamış ve hırsıza ceza getirmiş. Aklı korumak. Aklı korumak için ne yapıyor? Bunun gibi aklı zayi eden, izale eden içki ve türevi maddeleri yasaklıyor. Uyuşturucu maddeleri İslam ne yapıyor? Yasaklıyor. Nesli koruması gerekiyor. Nesli korumak için zinayı yasaklıyor. Değil mi? Ha, dini korumak için ne yapıyor? Böyle haram olan, şirk olan şeyleri yasaklıyor. Ve bu şekilde nefsi korumak için de ne yapıyor? Adam öldürmeyi yasaklıyor ve adam öldürmeye karşılık kısas cezası getiriliyor. İşte içki de bu kötülüklerin büyüklerinden birisi olduğu için, insanın aklını bozduğu için ne yapıyor? Dinimiz ona bir kısım dünyada cezalar getiriyor, müeyyideler getiriyor. Ukubat dediğimiz cezalar getiriyor ki işte bu şekilde içki içenlere dinimiz ceza getiriyor. Hatta şöyle bir hadiste anlatalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme böyle içki içen birisi getiriliyor. Peygamberimiz diyor işte buna vurun. Vurulunca işte az önce de dediğimiz gibi o bir hadislerde geçtiği gibi bir kısmı ayakkabısını çıkarıyor, bir kısmı elbisesiyle vuruyor, bir kısmı hurma dallarıyla vuruyor. O anda birisi de diyor ki Allah seni rezil etsin, Allah seni perişan etsin gibi böyle ona bedduada bulunuyor. Peygamberimiz diyor onu demeyin, şeytana karşı ona da yardımcı olmayın diye buyuruyor. Ne yapacağız? Böyle biriyle karşılaşıldığı zaman ona duada bulunacağız. Ne duacı? Allah bunu ıslah etsin. Allah bu illetten bunu kurtarsın. Allah buna hidayet etsin. Allah doğruyu görmeyi nasip etsin şeklinde dualar edeceğiz ki bu kötülükten, bu illetten o kimse kurtulsun. Diğer hadis-i şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İclis. Fakat azeyte ve aneyte. Otur. Sen geldin ama eza ederek geldin. Eza ettin. Bunu cuma namazında böyle safları yararak öne geçmeye çalışan bir insan için söylüyor. Şimdi bir insan camiye girdiği zaman böyle boş bulduğu yere oturacak. Tabii şimdi bu adab da var. Cami adabı, mescid adabı da var. Aslında en güzeli nedir? Cuma günü camiye ilk önce gitmek. En önde gitmek. Çünkü bu konuda hadis-i şerifler var biliyorsunuz. İkidenin derecesi. Ve hatta sahabeden bir kısmı diyor ki yani bizim ilk terk ettiğimiz şeylerden birisi diyor cuma günü camiye erken gitme. O yüzden ne yapılacak? Cuma'ya erken gidilecek. Ön safa yerleşilecek. İmama en yakın olacak. Çünkü onun sevabı daha büyüktür. Sonra ne yapacak? Saflar arka arka böyle dizilecek. Bu nedenle bir kimse de hem geç geliyor, geç geldiği gibi de insanların omuzuna basarak ön saflara geçmeye çalışır. Bu yanlıştır. Çünkü sen eza ediyorsun. Bir insanın omuzuna basıyorsun, onu itiyorsun, onu kalkıyorsun. Ön safa geçiyorsun. Bu yanlıştır. Böyle yapmak doğru değildir. Ha, nerede boş yer varsa oraya geçersin. Orada oturursun. Ha, ama ön saflarda çok boş var diyelim. İnsanlar böyle dağınık dağınık oturuyorsa o zaman geçebilirsin. Ön safa geçersin ama insanlara eziyet etmemek, onların omuzlarına basıp geçmemek suretiyle. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada da güzel bir ders veriyor, bir terbiye öğretiyor. Mescid adabını öğretiyor ve insanlara eza etmemeyi öğretiyor. Onu anlatıyor. Hani sen öne geçeceğim diye insanlara eziyet ediyorsun. Bu da yanlış. O zaman erken geleceksin. Erken gel, ön safta yerini al. Hem geç gel hem de insanları üstüne basarak ileriye doğru geçmeye çalış. Bu yanlış bir davranıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. İclis ya hal fe innel hale validun. Bu şekilde buyuruyor. Ne diyor? Otur ey dayı. Otur ey dayı diyor. Kim bu? Esved bin Vehb. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dayısı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyarete geliyor. Peygamberimizi ziyarete geldiğinde peygamberimiz onun sesini duyuyor ve tanıyor. Tabi izin istiyor, içeriye oturuyor. Peygamberimiz ridasını üstünden çıkartıyor, seriyor ve dayısına hürmet ediyor ve ders de veriyor. Bize, ümmete ders veriyor. Etrafındakilere de ders veriyor. Büyüklere karşı nasıl davranmamız gerektiğini anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem dünyevi hem uhrevi konularda bize yol göstermiştir. Nasıl rahat edeceğiz? Nasıl huzur bulacağız? Toplum hayatı nasıl olacak? Sosyal hayat nasıl olacak? İnsanlar birbirlerine nasıl davranacak? Bu noktalarda ne yapıyor? Bize yol gösteriyor. Dayısı geliyor, onu hürmetle karşılıyor, üstündeki elbiseyi, ridasını çıkarıyor, yere seriyor, diyor buyur dayı otur. Ve ne diyor? Bize bir ders de veriyor. Fe innel hal, muhakkak ki dayı, validun, anne baba gibidir. Onun yerindedir. Çünkü hani der, amca öyledir, dayı da böyledir. Hani babana, annene nasıl hürmet etmen gerekiyorsa, amcana da, dayına da, halana da, teyzene de öyle hürmet edeceksin. Şimdi Arapçada hal dayıdır, hala da teyzedir. Ama genellikle bizim lügatımıza hala dediğimiz zaman babamızın kız kardeşi olarak geçiyor. Böyle tanımlanıyor. Ama Arapçada da hala annenin kız kardeşi, teyze o anda, manada. İşte Peygamberimiz de ona bu şekilde buyuruyor. Diyor ki ey dayı otur. Hal dediği dayı nasıldır diyor. Valid gibidir. Anne baba gibidir. O yönde hürmet edeceksin diye buyuruyor. Burada bir şey de var. Bunu da söyleyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte Esved bin Vehb geldiği zaman ne yapıyor? Ridasını seriyor. Buyur otur diyor. Sonra ona diyor ki ey dayı sana bazı kelimeler öğreteyim mi? O da tabii diyor. Kim diyor bu kelimeleri diyor öğrenirse Allah ne yapar o kimseye? Bunu unutturmaz. Bu şeyleri unutturmaz. Burada bu hadisi, bu sözleri de alalım. Diyor ki bunları ezberlediği zaman kişi Allah onun hayrını dilemişse bunları da unutturmaz. Ve onu devamlı ne yapar? Ta ölünceye kadar aklında tutar. İnşallah Allah-u Teala bizi de hayrımızı dilesin. Ölünceye kadar bunları aklımızda tutmamızı nasip eylesin. O hemen diyor ki tabii tabii diyor. Annem babam sana feda olsun. Öğret diyor. Bakın nasıl bir kelime duyacak. O ona fayda verecekse hemen öğret diyor. Şimdi bize dese ki biri ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz önce deriz para falan var mı, mal var mı, mülk var mı? Boşver gibi laflar söyleriz ama bunlar cahilliğin meseleyi anlayamamanın bir işaretidir. O ne yapıyor? Bak diyor bana söyleyeceğini unutmayacağım ve söyle bunları diyor. İşte Peygamberimiz şöyle de diyor. Allahümme inni zayıfun fe kavvi fi rıdake da'fi. Allah'ım ben muhakkak ki zayıfım. benim zayıflığımı senin rızan doğrultusunda kuvvetlendir. Ve huz ilel hayr bi nasiyeti. Benim nasiyemi hani perçeminden tutup tut ve hayra ulaştır. Hayır yoluna götür beni. Ve cealil islame münteha rızaya. İslam'ı benim için son rızam kıl. Yani son hedefim kıl. Yani benim için Allah'ın rızası İslam her şeyin üstünde olsun. Ve bellegani bir rahmetike. Beni rahmetine ulaştır. Ellezi öyle ki ercu min rahmetike. O senin rahmetini umduğum olan o rahmetine bizi ulaştır, bize kavuştur. Rahmetinle o rahmetine kavuştur. İc'alli vütten indellezine amenu. Sana iman edenlerin sevgisine de bizi sevgi kıl. Onları da sevdir. Onlar gibi sevgi koy ve onları da bize sevdir diyor. Bu şekilde Peygamberimiz ona bu duaları öğretiyor ve inşallah bu duayı biz de ezberleriz. Allah da bize unutmamayı nasip eylesin. Ve bu şekilde güzel bir duayı da okumuş olduk bu hadis vesilesiyle. Yani hem bu duayı öğrendik hem de dayımıza karşı nasıl davranacağımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere öğretmiş oldu. Bugünün insanın gerçekten sıla-i rahme, akrabalarını gözetmeye, akrabalarına saygı göstermeye, ilişkileri kuvvetlendirmeye ihtiyacı var. Bu ilişkileri kuvvetlendirenlerden bizleri Cenab-ı Allah eylesin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın yeni bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugünkü programımızda kaldığımız yerden, yani Salih Aleyhisselam'ın hayatından devam edeceğiz. Semud kavminin mucize deveyi öldürmeleri ve Salih Aleyhisselam'ı da öldürmeye kalkışmaları. Salih Aleyhisselam, Rabbinin kendisine verdiği devesinden hiç ayrılmazdım. O nereye yönelse onun yanında bulunurdum. Deve bir gün Semud kavminin suyundan içer, bir gün de onlar devenin sütünü sağar içerlerdim. Semud kavmi Rablerinin emrine karşı kibir ve gurura düştüler, azgınlık ettiler. Deveyi boğazladılar. Deveyi boğazlayanlardan birisi kızıl, sarışın, gök gözlü, köse, kısa bir adamdı. Öteki de uzun boylu, akılsız ve titrek bir kimseydi. Ana deve kesilince yavrusu kaçıp dağa çıktı. Yavru deve Salih Aleyhisselam'ı görünce ağladı ve 3 kere böğürdü. Salih Aleyhisselam Semud kavmine her böğürüş bir eceldir. Yurdunuzda 3 gün daha yaşayacaksınız. Bu yalanlanamayacak bir vaattir dedim. Semud kavminden Salih Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkışanlar oldum. Fakat Allah onu korudu. Semud kavminin helak oluşu. Semud kavmi Salih Aleyhisselam'la alay ederek azaba ne zaman uğrayacaklarını sordular. Salih Aleyhisselam, azap alameti 1. günde yüzlerinizin sararmış olarak sabaha çıkacaksınız. 2. günde yüzleriniz kızarmış olarak sabaha çıkacaksınız. 3. günde yüzleriniz kararmış olarak sabaha çıkacaksınız dedim. Gerçekten de ilk günde sabaha çıktıkları zaman küçük büyük, erkek kadın hepsinin yüzleri sanki haluk kokusu sürünmüş gibi sapsarı kesilmiştim. Bunun üzerine Semud kavmi helak olacaklarını ve Salih Aleyhisselam'ın doğru söylemiş olduğunu anladılar. 2. gün yüzleri kızarmış olarak sabaha çıktılar. 3. gün yüzleri kara boya sürünmüş gibi kararmış olarak sabaha çıktılar. 4. gün pazar günü sabaha çıktıkları zaman kendilerine azaptan, cezadan neler geleceğini, gelecek azabın hangi yandan, üzerlerinden gökten mi, yoksa ayaklarının altından yerden mi geleceğini bilmiyor, kah başlarını kaldırıp semaya bakıyorlar, kah gözlerini yere dikiyorlardı. Sabaha girdikleri sırada güneş doğarken gökten onlara göklerin bütün gürlemelerini, yeryüzünün bütün çığlıklarını içinde taşıyan öyle bir bağırışla bağırıldı ki o anda göğüslerindeki kalpleri parçalandı. Canları bedenlerinden uçtu. Solukları, kımıldamaları kesiliverdi. Altlarından da son derece şiddetli bir sarsıntı ile sarsıldılar. Allah'ın hareminin bu azaptan koruduğu bir tek kimseden başka doğu batı arasında onlardan helak olmadık bir kimse kalmadı. Kurtulan o tek kişi ise Ebu Rigal idi. Ad kavminin helaki ile Semud kavminin helaki arasındaki süre 500 yıldı. Kur'an-ı Kerim'in Semud kavmi hakkındaki açıklaması. Salih Aleyhisselam'ın Semud kavmine gönderilişi ve onların kötü tutum ve davranışları ve akıbetleri Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır. Andolsun ki ashab-ı Hicr'de peygamberleri yalanlamışlardı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlar bunlardan yüz çevirici idiler. Onlar dağlardan emin emin evler yontar, oyarlardı. Andolsun ki biz
Semud kavmine de Allah'a ibadet ediniz diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de ne görsün, onlar birbirleriyle çekişir iki fırkadır. Salih, ey kavmim, niçin iyiden ve güzelden önce çarçabuk kötüyü, azabı istiyorsunuz? Allah'tan yargılanmanızı istemeli değil misiniz? Böyle yaparsanız umulur ki esirgenirsiniz, dedim. Biz senin yüzünden ve mahiyetinde bulunan kimseler, müminler yüzünden uğursuzluğa uğradık, dediler. Salih, sizin bütün amel ve hareketleriniz Allah katında gizli değildir. Belki siz imtihana çekilmekte olan bir kavimsiniz, dedim. O şehirde, yani Hicr'de, düşman 9 erkek vardı ki bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Onlar Allah adıyla antlaşarak Salih'e ve ehline herhalde bir gece baskın yapalım, hepsini öldürelim. Sonra da velisine andolsun ki biz o ailenin helakine hazır değildik. Şüphesiz ki biz bu sözümüzde elbette sadıklarız diyelim, dediler. Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendilerinin haberleri olmadan onların planlarını altüst ediverdik. O, ey kavmim, Allah'a ibadet ediniz. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan meydana getirdi. Sizi orada ömür geçirmeye veya imara memur ettim. O halde ondan yargılanmayı dileyiniz. Sonra ona tevbe ediniz. Şüphe yok ki Rabbimin merhameti çok yakındır. O duaları da kabul edendir. Düşününüz ki Allah sizi Ad'dan sonra hükümdarlar yaptı. Yeryüzünde sizi yerleştirdim. Ovalarından köşkler yapıyor, dağlarından evler yontuyorsunuz. Artık hepiniz Allah'ın lütuflarını anınız. Yeryüzünde fesatçılar olup taşkınlıklar yapmayınız, dedim. Ey Salih, sen bundan önce içimizde ümit kesen biriydin. Şimdi atalarımızın taptığı şeylere tapmamızdan bizi vazgeçirmek mi istiyorsun? Senin bizi ibadete davet ettiğin Rab'den hakikaten şüphe içindeyiz, şüpheleneceğiz, dediler. Salih, ey kavmim, ya ben Rabbimden gelen apaçık bir mucizenin üzerinde isem ve o Rab kendinden bana bir rahmet, peygamberlik vermişse, buna ne diyeceksiniz? O halde Allah'ın intikamından eğer ona isyan edersem kurtarmak hususunda bana kim yardım eder? Demek siz beni ziyana uğratmaktan, bunu bana karşı arttırmaktan başka bir şey yapamayacaksınız. Şüphesiz ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkunuz ve bana itaat ediniz. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Siz buradaki nimetlerin içinde, bağların, pınarların içinde, ekinliklerin ve tomurcukların nazik bir yumuşak hurma ağaçlarının içinde emin emin bırakılacak mısınız? Dağlardan şımarık şımarık evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkunuz ve bana itaat ediniz. İfsatçıların emrine boyun eğmeyiniz ki onlar yeryüzünde fesat yapar, ıslah etmez kimselerdir. Bunun üzerine kavmi ona şöyle dedim. Sen ancak büyülenmişlerdensin. Onun kavminden iman etmeyi kibirlerine yediremeyen ileri gelenleri de kendilerince hor görünenlere, onların içinden iman edenlere siz Salih'in gerçekten Rabbi katında gönderilmiş bir peygamber olduğunu biliyor musunuz, dediler. Onlar da biz doğrusu onunla ne gönderildiyse ona iman edicileriz, dediler. Yine kibirlenen kimseler, biz doğrusu o sizin iman ettiğinize münkir ve kafir olanlarız, dediler. Salih'e de, sen bizim gibi bir beşerden başkası değilsin.
Bununla beraber eğer peygamberlik davasında doğruculardan isen haydi bir ayet, bir mucize getir dediler. Salih, ey kavmim işte size bir ayet, bir mucize olmak üzere Allah'ın şu dişi devesi. Artık onu serbest bırakınız. Allah'ın arzında otlansın. İşte bu dişi deve. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülükle ilişmeyiniz. Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar dedim. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Rablerinin emrinden uzaklaşarak isyan ettiler ve ey Salih, eğer sen gönderilmiş peygamberlerden isen bizi tehdit edip durduğun azabı getir bize dediler. Bunun üzerine Salih, memleketinizde 3 gün daha yaşayınız. İşte bu yalanı çıkarılamayacak bir tehdittir dedim. Vakta ki azap emrimiz geldim. Sabaha girdikleri sırada onları o korkunç bağırış yakalayıverdim. Kazana geldikleri o şeyler kendilerinden hiçbir azabı def edemedim. Salih'i de onun mahiyetinde iman etmiş olanları da tarafımızdan bir rahmet olarak azaptan ve o günün rüsvaylığından kurtardık. Şüphesiz ki Rabbin o çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. O zalimleri ise korkunç bir ses alıp götürdü de yurtlarında dizüstü çöken canları çıkan kimseler oluverdiler. Sanki orada hiç oturmamışlardım. Haberiniz olsun ki Semud kavmi hakikaten Rablerine küfür ettiler. Gözünüzü açınız. İyi biliniz ki Semud'a Allah'ın rahmetinden uzaklık verilmişti. Semud kavminin helak edilmesinde de bir ibret vardır. Hani onlara bir zamana kadar yararlananlardansınız denilmişti de Rablerinin emrinden uzaklaşıp azmışlardım. İşte bu yüzden kendileri de göre göre onları yıldırım tutuvermişti de ayakta durmaya güç yetiremediler. Bir yardım da göremediler. İşte sana onların kendi zulümleri yüzünden ıfıssız kalmış evleri. Şüphe yok ki bilecek bir kavim için bunda ibret verici bir nişane vardır. İman edip de fenalıktan sakınır olanları biz daima kurtardık. Salih aleyhisselamın helak olan kavmine hitap edişi ve Mekke'ye gidişim. Salih aleyhisselam Semud kavmini yüce Allah'a iman ve ibadeti davet etmekle uğraşmıştım. Semud kavminin helakinden sonra Hicr'den ayrılırken onlara şöyle hitap ettim. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin elçiliklerini tebliğ etmişimdir. Size hayırhahlığı göstermişimdir. Fakat siz hayırhahları sevmezsiniz ki. Salih aleyhisselam yanında bulunan müminlere de ey kavmim, şüphe yok ki burası halkına Allah'ın gazap etmiş olduğu bir yerdir. Buradan hemen göç ediniz ve Allah'ın haremine ve emanına gidip kavuşunuz dedim. Abaların içinde ihrama girdiler. Liften yularlı, genç, kızıl tüylü develeri yedeklerine alarak yola düştüler. Telbiye ede ede gittiler, Mekke'ye varıp kavuştular. Hayatlarının sonuna kadar orada kaldılar. Kabirleri Kabe'nin batısında Darun Nedve ile Hicr arasında bulunmaktadır. Rivayete göre Salih aleyhisselam vefat ettiği zaman 258 veya 280 yaşında idim. Haremin azaptan koruduğu tek adam Ebu Rigal ve akıbeti. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinde Hicr'den geçerken Semud kavminden ancak haremin korumuş olduğu bir tek adamın sağ kaldığını haber vermiştim. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın peygamberi, kimdi o adam diye sordular. Peygamberimiz Ebu Rigal'dir buyurdular. Ebu Rigal, Sakiflerin atasıydı.
Salih aleyhisselamın da kölesiydim. Onu Mekke tarafına sadaka, zekat tahsildarı olarak göndermiştim. Ebu Rigal sütü çekilmiş 100 koyunu, ayrıca bir koçu ve bir de akşamleyin annesi ölmüş bir oğlan çocuğu bulunan bir adamın yanına vardım. Ona, "Beni sana Allah'ın Resulü gönderdi," dedim. Adam, "Resulullah'ın elçisi, hoş geldin, sefa geldin, istediğini al," dedim. Ebu Rigal koyunlardan sütlü olanı aldı. Adam, "O annesinin ölümünden sonra sağ kalan şu çocuğundur. Onun yerine 10 koyun al," dedi. Ebu Rigal, "Hayır," dedim. Adam, "20 koyun al," dedi. Ebu Rigal yine "Hayır," dedi. Adam, "50 koyun al," dedi. Ebu Rigal yine "Hayır," dedim. Adam, "Şu bir koyundan başka koyunların hepsini al," dedim. Ebu Rigal yine "Hayır," dedim. Bunun üzerine adam, "Eğer sen süt içmeyi seversen ben de severim," diyerek ok çantasındaki okları serdim. Sonradan, "Ey Allah'ım, sen şahit ol," dedi. Yayına bir ok yerleştirip Ebu Rigal'i öldürdüm. Bunun haberi Allah'ın peygamberine benden önce erişmesin, dedim. Salih aleyhisselamın yanına varıp Ebu Rigal'in yaptıklarını

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 24. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ

دينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir. Ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Aşın kubbelerine adı nurla yazılan, ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan, yedi katlı göklerde hak cemalini bulan, evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed. Sanak nur yağmurları inerken yedi kattan, o gece sendin gelen ezel kadar uzaktan. Melekler her zerreye müjde verirken haktan, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Güneşler o gecenin nuruna secdederken, yıldızlar meşk içinde kainat vecdederken, bütün hamdü senalar yüce Rabbe giderken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. O gece Save Gölü mucizeyle kururken, Kisra saraylarında sütunlar savrulurken, arzdan arşa alemler rahmetini bulurken, o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed. Sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen, kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki Adem neslini uçurumdan döndüren, zulüm sancılarını şefkatiyle dindiren, inkar yangınlarını irfanıyla söndüren, alemlerin sultanı ya Hazreti Muhammed.

sen ki güzel huyların, ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın, fakirlerin hanesi, gönüller hazinesi, ya Hazreti Muhammed. Sana şahit sonsuzlar, ezelden beri her an, sana şahit ayetler, her zerre ve her mekan, senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can? Sen her canda canansın, ya Hazreti Muhammed. Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler, seni selamlıyorken her katta peygamberler. Öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler. Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed. Gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin? Dünyada dönmeyen dil mahşerde ne söylesin? Allah bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed. Hak ile kıl vuslatı o ilahi düğünde, hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde, hasatları has tartan o terazi önünde, noksanları bağışla ya Hazreti Muhammed. Biliriz ki hükmü yok bu dünya nimetinin, gönüldür sermayesi ahiret servetinin, sana salat ve selam gönderen ümmetinin, cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed.

Thank you.

Tüm afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin. Yarmışız edvar-ı fetretten kalan yeldağları, fikri ferda doğmadan yağdırmışız ferdalar. Öyle ferdalar ki kaldırmış serapa alemi. Dideler bir cavidani fecrin olmuş mahremi. 25 yıl, 25 bin yıl kadar feyyaz imiş. Bak ne ani bir tekamül. Bak ki hala mündehiş yağdı fevkali itiyadından onun tarihler. Görmemiş benzer o müthiş seyre, hem görmez beşer. Bir taraftan dinimiz, ahlakımız, irfanımız, bir taraftan seyfe makrun adlimiz, ihsanımız, yükselip akvamı almış fevç fevç aguşuna, hepsi dalmış vahdetin ahengi cuşa cuşuna. Emri bil maruf imiş ihvan-ı İslam'ın işi, nehyedermiş bir fenalık görse kardeş kardeşi. Kimse haksızlıktan etmezmiş tegafül ihtiyar. Ferde raci sadmeden efrad olurmuş lerzedar. Biz neyiz seyreyle artık. Bir de fikret neymişiz? Din de kürkün aynı olmuş. Ters çevirmiş, giymişiz. Nehy-i maruf, emri münkerdir gezen meydanda. Bak, en metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin mel'un kalem namusu, bizler uymadık. Susmak evladır deyip sustuk, sanırsın duymadık. Kustu bin murdar ağız şer'in bütün ahkamına, ah bir ses bari yükselseydi nefret namına.

600 bin can gider, milyonla iman eksilir, kimseler görmez. Gören sersem de Allah'tan bilir. Sonra şayet şahsının incinse hatta bir tüyü, yer yıkılmış zanneder seyreyleyen gümbürtüyü. Kırkın aylıktan biraz yahut geciksin, vermeyin fodla çiğ kalsın, pilav bitmiş deyin göstermeyin, fes külah kalpak sarık vermiş bakarsın el ele, midelerden fışkırır ta arşa aç bir vermele. Ortalık alt üst olurken ses çıkarmazdım hani, öyle bir dernekte seyret, geldi artık sen beni. Göster Allah'ım, bu millet kurtulur tek mucize. Bir utanmak hissi ver, gayip hazinenden bize.

0: olunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
1: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Duhan 12-16. Cehennemliklerin duası. O gün insanlar, ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz, derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler. Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.''

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Haş 9-10 Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yokçullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
2: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Bir uhrevi his var mı ki dünyada? Bulunsun tadı bir ulvi

0: gönlüm dile gelir, gönlüm konuşur. Mavi gecelerin seher vaktinde.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Yar adıyla başlayayım sözüme. Gülsüz bağda bülbül ötmez kurbanım. Sözü önce söyleyeyim özüme. Yoksa kalpten kalbe gitmez kurbanım. Sen senin olmazsan dertlerin biter. Varın yoğunu mürşidine ver. Ustanın elinde kütük ol yeter. Teslim olan zarar etmez kurbanım. Güvenme kendine ben oldum diye. Pişenler hamım der bir düşün niye. Tövbe lazım ettiğimiz tövbeye. Bir tövbeyle bu iş bitmez kurbanım. İltifat beklemek, kırılmak nedir? O kapıdan kovsa sen bacadan gir. Ha sevmiş, ha dövmüş, ikisi de bir. Sevmese kaşını çatmaz kurbanım. Çalış, nasibini al dünyadan yana. Ama sanma dünya yar olur sana. Ahiret parası lazım insana. Güneş hep batıdan batmaz kurbanım. Hizmet yoksa himmet olmaz. Bu kesin. Hem hizmet nimettir. Böyle bilesin. Gayret et, gönle gir. Benimdir desin. Sultan kölesini atmaz kurbanım. Yap dediğini yap emrine göre. Bu iş bensiz olmaz deme boş yere. O eli tutmuşsa insan bir kere, nefsini hesaba katmaz kurban. Cahiller ağzını açınca ben der. Ben deyip yol alan var mı hiç? Göster. Eli hep güzel gör. Kendini hep yer, tezek su dibine batmaz kurbanım. Günahtı, sevaptı, bunlar boş hesap. Her neyi yaparsan Allah için yap. Avamın işidir bu hesap kitap. Aşıklar kar zarar gütmez kurbanım. Dua kabul. Niye Sıddık'ın ahı? Ne dedi Hızır'a Nakşibend Şahı? Hatırla, idrak et, anla burahı. Ben sadıkım demek yetmez kurbanım. Sadakat ne derse doğru demekmiş. Onsuz doğrulara eğri demekmiş. Sadakat Sıddık'ın bağrı demekmiş. Ciğer yanar, duman tütmez kurbanım. Er olmak isteyen serinden geçer. Bir saki elinden badeyi içer. Seç deseler yarın zehrini seçer. Ayarın balını tatmaz kurbanım. Sözün özü, derdi minnet bil cana. Yare can ver ki can yar olsun sana. Serdar isen serini koy meydana. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım. Kurbanlara bıçak tutmaz kurbanım.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
2: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
1: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.